Ludwig van Beethoven'ın Opus 61 Re Majör Keman Konçertosunu solist Christian Tetzlaff ve İsviçre Romande Orkestrası'ndan dinledik. Christian Tetzlaff, Johann Sebastian Bach'a ait 2 numaralı keman sonatından Andante tempolu bölümü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Fischer Romande Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Christian Tetzlaff, Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı keman sonatından Andante Tempolu bölümü seslendirdi. Topluluğun 21 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından son olarak Beethoven'ın Eroica alt başlıklı 3. senfonisini dinliyoruz.

İsviçre piyano trio Ludwig van Beethoven'ın 4 numaralı piyanolu triosundan Adagio Tempolu bölümü seslendirdi. Programımızın bu bölümü İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın 1944 yılında bestelemiş olduğu La Minör Oboa Konçertosu'yla sona eriyor. Solist Matthias Arter.

Vaughan Williams'ın La Minör Oboa Konçertosunu solist Matyas Arter ve Gevorg Karabekyan yönetimindeki İtempi Oda Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programı

Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Klasik dönem bestecilerinden Carl Friedrich Abel'in Opus 10 Do Majör 4. Senfonisini ve Robert Schumann'ın Manfred adlı sahne müziğinin en sık seslendirilen bölümü olan uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Wilhelm Peterson Berger'le başlıyoruz. İsveçli bestecinin 1900 yılında yayınlanan ve romantik dönemin ulusalcı akımına iyi bir örnek teşkil eden Frösön Adası Çiçekleri başlıklı ikinci piyano albümünde yer alan 5 parçayı piyanist Johan Ullen seslendiriyor.

Hem Peterson Berger'in Frösön Adası Çiçekleri başlıklı albümünün ikinci kitabını oluşturan 5 parçayı piyanist Johann Ulle'nin yorumuyla dinledik. Polonyalı besteci Felix Nowowiewski'nin 1935 yılında kaleme aldığı Barış İçin Missası'yla devam ediyoruz.

Polonyalı besteci Felix Nowowiejski'nin Barış İçin Missası'nı Wojciech Sidlik yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. 1885 doğumlu Kanadalı besteci Rosario Burdo'nun cello ve orkestra için kaleme aldığı Ağıtsal Şiir adlı eseri var sırada. Solist Alen Obat.

Rosario Burdo'nun Ağıtsal Şiir adlı eserini cellist Alan Obat ve Gilles Auger yönetimindeki Orkestra Metropolitan seslendirdi. Programımız klasik dönem bestecilerinden Carl Friedrich Abel'in Opus 10 Do Majör 4. Senfonisi ile devam ediyor.

Carl Friedrich Abel'in Opus 10 Do Majör 4. Senfonisini Michael Schneider yönetimindeki La Stagione Frankfurt topluluğundan dinlediniz. Claude Debussy'nin Blitis şarkıları serisinden Pan'ın Flütü, Saç ve Su Perilerinin Mezarı adlı 3 parçayla devam ediyoruz.

Döbisi'nin 1897 tarihli Blitz şarkılarından 3 parçayı mezzo-soprano Paula Hoffman ve piyanist Lars David Nilsson'dan dinledik. Antonio Soler'in Portekiz ve İspanya'da ortaya çıkmış bir tür dans müziğiyle aynı adı taşıyan Fandango başlıklı eseri var sırada.

barok dönem bestecisi Antonio Soler'in Fandango başlıklı eserini dinlediniz. Robert Schumann'ın 1848 yılında kaleme aldığı Opus 115, Manfred adlı oyun müziğinin en çok icra edilen bölümü olan uvertürüyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Manfred adlı sahne müziğinin uvertürünü Michael Schönwendt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Alfredo Casella'nın flüt ve piyano için 1903 yılında kaleme aldığı Barcarolle ve Scherzo var sırada.

Alfredo Casella'nın 1903 yılında bestelediği Barcarolle ve Scherzo'yu flütte Min Park ve piyanoda Hugh Watkins'ten dinledik. Programımız 1938 doğumlu İsviçreli eğitimci ve besteci Guillaume Balzer Casanova'nın Gölde Akşam başlıklı parçasıyla sona eriyor.

0: Bazer Casanova'nın Gölde Akşam başlıklı parçasını Cantus Firmus Surselva topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre,

Görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. ABD-İsrail İran Savaşı 80. gününde. ABD Başkanı Trump zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur sözleriyle Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD basını Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceği iddiasında bulundu. İran ise yeni saldırı ihtimaline karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesinde Baraka nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak Hava Yolları'nın yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu biri ağır, 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasının vurulduğu en az 3 Filistin'in hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Jan Ladislav Dussek'in Opus 14 Fa Majör Piyano Konçertosu'ndan bölümler sunduk. Ulster Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Howard Shelley'di.

Antonio Salieri'nin orkestra için La Folia di Spagna başlıklı çeşitlemelerini dinlediniz. Reinhard Göbel yönetimindeki Batı Alman Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Johann Baptist Van Hal'ın Si bemol majör keman konçertosundan bölümler dinlediniz. Nicholas Nyland yönetimindeki Amade Oda Orkestrası seslendirdi. Solist George Clifford'tu.

Carlos Baeger'in 18 sayılı si bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan Piyanoforte adlı programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle bir aradayız. Yaklaşık bir saatlik süreyle radyolarınıza konuk olacağımız programımızın başroldeki enstrümanı piyano. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte'nin bu bölümünde sizlere piyanonun solo ve trio kimliği içindeki rollerini örnekleyen ve aynı zamanda lirik duyguların nabzını tutan bir repertuarı sunacağız. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, speakeriniz Pınar Kundakçı Temelli, Piyanoforte başlıyor. Repertuarımızın ilk sıradaki eseri olarak sizlere Johann Sebastian Bach'ın Prelüt Füg numara 8 mi bemol minör BWV 853 künyeli eserini Sviatoslav Richter yorumuyla sunuyoruz.

Programımızda dinlediğiniz ilk eser Johann Sebastian Bach, Prelüt, Füg numara 8, Mi bemol minör, BWV 853 künyeli eserdi değerli dinleyicilerimiz. Dünyaca ünlü piyanist Sviatoslav Richter yorumuyla radyolarınıza ulaştı. Değerli dinleyenlerimiz, müzik tarihinin derinliklerine çıktığımız bugünkü yolculuğumuzun ilk dakikalarında Bach'ın notalarında buluştuk sizlerle. Program repertuarımızın ikinci eseri, dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim'un yorumuyla radyolarınıza ulaşıyor. Beethoven, Piyano Sonatı numara 8, Opus 13, Patetik'in ikinci bölümü Adagio Cantabile.

Az önce Beethoven Piyano Sonatı numara 8 Opus 13 Patetik'in ikinci bölümünü Daniel Barenboim yorumundan dinlediniz. Program repertuarımızın bugünkü son eseri olarak sizlere Beethoven'ın klarinet triyolarından Trio Mi Bemol Majör Opus 38 künyeli 6 bölümden oluşan eserini tüm bölümleriyle sunuyoruz. Eseri yorumlayan trio üyeleri Sabin Meyer klarinet, Sol Gabetta violonsel, Siyun Jin Cho, piyano.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Beethoven'ın klarinet triyolarından Trio Mi Bemol Majör Opus 38 künyeli 6 bölümden oluşan eserini radyolarınıza ulaştırdık. Eseri trio üyeleri klarinet sanatçısı Sabine Meyer, piyanist Yung Jin Cho ve cellist Sol Gabetta'nın yorumlarıyla dinlediniz. Değerli dinleyenlerimiz, sizlere sunduğumuz eserlerin ardından programımızın bugün de sonuna geldik. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün tüm dijital platformlarda yayınlanan yeni bir albümle sizlerle olacağız. Piyano ikilimiz Blayen Noah, Selin Şekeramber, Yudum Çetiner ve Robert'in Raw albümleri. Albümden seçkileri iki piyanistimizle yapacağımız röportajlarla birlikte sunacağız. Beatbox Avrupa şampiyonu Robert, sahne adı Robert ile birlikte iki piyanistimiz bir crossover projesiyle birlikte muhteşem bir ilke imza atmışlar. Bir piyano ve dört elle beatbox sanatını aynı albümde buluşturmuşlar. Beatbox, sevgili dinleyenler, ağızla davul ve ritim sesleri çıkararak müzik yapma sanatı. Davul, bas ve zil gibi çalgıların verdiği sesleri yalnızca ağzını, dilini ve nefesini kullanarak verebilmek. Raw albümü Tchaikovsky, Bach, Mozart ve Beethoven'dan Charlie Chaplin'e ve Michael Jackson'a dek uzanan geniş bir müzik yelpazesinde klasik müzikle ritmin sınırlarını tamamen yeni bir ses dünyasında birleştiriyor. İki piyanistimiz Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner de röportajımızla başlamadan önce dilerseniz bu güzel albümden bir eserle başlayalım. Dimitri Shostakovich'in 2 numaralı caz suitinden valsi dinliyoruz.

0: Sevgili Selin'cim merhaba, hoş geldin Allegro programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Bugün bir duo, Blanc and Noir olarak her ikinizle de sohbet edeceğiz. Güzel albümünüzden konuşacağız. RAW albümünüz tüm dijital platformlarda yerini aldı. Gerçekten olağanüstü bir albüm ve yine sıra dışı bir projeye imza attınız. Hep sizi farklı projelerde görüyoruz. Bu albüm de yine böyle bir proje ve bu güzel oluşumu sizden dinleyelim. İlk seninle başlayalım. Nasıl doğdu bu proje? Böyle bir çalışma yapmaya nasıl karar verdiniz? Ve albümün adı elbette RAW. Konuşalım. Dinliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz öncelikle güzel sözleriniz için. Evet, biz artık biraz böyle farklı projeler yapan bir piyano ikilisi olarak da anılmaya başladık. O da çok hoşumuza
0: Evet,
1: gidiyor.
0: her zaman öylesiniz. Doğru.
1: Çok teşekkürler. Bu son albümümüz de bu 7. stüdyo
0: Evet.
1: albümümüz. Bizim gerçekten şimdiye kadar bir kere ilk defa farklı bir sanatçıyla işbirliği yaptığımız bir albüm olarak kayıtlara geçmiş oldu.
0: Evet.
1: Sevgili Robert'le, onun da sahne ismi Robeat.
0: Robit, evet.
1: Zaten tamamen ritmik bir albüm oldu diyebiliriz. Zaten dinleyiciler de şaşıracaklar dinlediklerinde.
0: Evet.
1: Robert bir beatbox uzmanı, sanatçısı ve aynı zamanda da Avrupa şampiyonu.
0: Evet.
1: Onunla biz böyle bir Carmina günleri kapsamında Almanya'da turnedeyken tanıştık. Çok küçük bir çalışma şansımız oldu ve kendisine hayran kaldık. Çünkü çok yani herhalde dünyada sayılı sanatçılardan biri, aynı zamanda klasiklerle çalışabilen tabii ki. Çünkü
0: Evet.
1: biliyorsunuz beatbox biraz daha popüler kültüre ait bir
0: Evet, evet.
1: dal. Ama klasikle birleştirmek tabii ki bizi çok mutlu etti. Klasik eserleri de seçerken tabii tek tek çok üzerine düşündük. Hem bir piyano dört tele uygun olup hem de beatbox için uygun olmasını.
0: Evet.
1: Ama sonuçta çıkan şey bizi çok mutlu etti. Albümün adı da zaten biraz oradan geliyor. Çünkü normalde bu tip albümleri kaydederken tabii ki bir elektronik destek, dijital destek almak gerekiyor. İşte bu klik dediğimiz kulağımıza verilen o ritim sayesinde herkes aynı anda senkron çalabiliyor bu tip şeylere. Fakat biz orada da bir çılgınlık yaptık ve biz bunların hiçbirine girmedik ve tamamen esasında albümü akustik bir şekilde kaydettik.
0: Aa, harika.
1: Evet, orada o bizi daha da heyecanlandırdı. Yani gerçekten canlı bir kayıt dinliyorlar dinleyicilerimiz. Hiçbir şekilde dijital bir dokunuş yok. Normal stüdyoya girdik ve çektik. O yüzden tamamen ham ve yalın bir ses kaydı. O yüzden de albümün ismi Roll, şu an artık
0: Ondan bu
1: çok
0: ismi
1: evet
0: koydunuz.
1: gündemde bir
0: Evet.
1: kelime ya, biliyorsunuz
0: Evet.
1: oradan geliyor.
0: Evet. Gerçekten öyle. Ben dinleyicilerimize ilk girişte bir anlattım. Hani beatbox ne demek? Biraz açıkladım ama dilersen bir kez de senden duysun dinleyicilerimiz.
1: Evet, beatbox esasında şöyle diyebiliriz, bir gırtlak akrobasisi diye olarak da geçiyor. Yani tamamen ritmik ögeleri gırtlağıyla yapan sanatçılar için söyleniyor şu an dünyada.
0: Evet.
1: Daha çok işte Michael Jackson bunu zamanında çok meşhur edenlerden, kendisi üst üste böyle kayıtlar yapıp sonra albümleri kaydetmişliği var. O yüzden oradan dolayı biz de Michael Jackson hayranı olarak bunu çok çok takip ediyorduk.
0: Evet.
1: Robert de bu işi müthiş bir noktaya getirmiş dediğim gibi. İşte klasikle de birleştiriyor, cazla da birleştiriyor, popüler müzikle de birleştiriyor.
0: Evet, her
1: O
0: şeyi
1: yüzden yani
0: deneyebilir.
1: gerçekten bizi çok mutlu etti dediğim gibi onunla beraber olmak. Durumumuz bu şekilde. Bakalım siz, esas dinleyicilerden tabii gelen
0: Evet,
1: yorumlar bizi şu an
0: aynen
1: heyecanlandırıyor.
0: öyle. Sanıyorum ilk kez de benim programda çalacağız albümünüzü.
1: Evet, kesinlikle. Her zamanki gibi ilk sizinle
0: Evet.
1: buluşturuyoruz albüm. Çok
0: Evet.
1: mutluyuz.
0: Şimdi yine bir müzik arası verelim ve Yudum'la da hemen ardından sohbetimize

Başlayalım. Tchaikovsky'nin Opus 71 Fındık Kıran Bale Müziği'nden Şeker Kızların Dansını dinliyoruz. Düzenleme Hakan Ali Toker.

0: Merhabalar.
1: Yudumcuğum merhaba, nasılsın? İyisin.
0: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok çok mutluyuz şu an.
1: Çok
0: İstanbul'dayız
1: yoğunsunuz.
0: hatta. Ben de dün geldim Almanya'dan.
1: Evet.
0: Albümle ilgili ufak bir konserimiz olacak
1: Evet.
0: 2 gün sonra.
1: Evet.
0: Koç Üniversitesi'nde onların etkinlik kapsamında öğrencilerimizle buluşacağız ve Robert de bizimle geldi.
1: Evet, o ne güzel bir
0: uzaktan
1: habersiniz.
0: el sallıyor şu an.
1: Aa,
0: Hepimiz de buradayız.
1: harika. Çok güzel. Şimdi biraz önce de konuştuk Selin'le. Gerçekten çok güzel bir albüm, çok değişik bir proje ve bir ilksiniz aslında. Dört el, bir piyano ve bir Robert'i buluşturarak harika bir albüme imza atmışsınız.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Şimdi eserlere baktığım zaman sizi geniş kitlelere yayılmanızı sağlayan Caz Alaturka var. Ve bir dikkat çekici diğer eser de Tobias Forster, Klaus Brothers'ın kurucularından, besteci, piyanist. Onun Michael Jackson'a, anısına yazmış olduğu eser var. Bu eserleri nasıl seçtiniz? Birlikte mi karar verdiniz? Çalışma süreciniz nasıl oldu? Provalar, biraz ondan söz edelim. Ve tabii düzenlemelerden.
0: Hepsi çok özel düzenlemeler oldu. Ben de bu konuya değinmek isterim. Albümde dediğiniz gibi hem bizim işte Alaturka Caz sevgili Mozart Fazıl Say'ın eseri
1: Evet.

0: Hakan Ali Toker bir Tchaikovsky'nin Sugar Plum Fındık Krambalesi'nden çok bilinen muhteşem o melodiyi tamamen beatbox ve dört el piyano için bir düzenleme oluşturdu. Bunun dışında Ayşe Sonata'nın o ritmik dinamik 3. bölümünün çok istedik, bu Robert'in isteğiydi. Evet. Onu da kendisi düzenledi. Onun dışındaki düzenlemeler Tobias Forster'a ait. Ve gerçekten hepsi de tekrar üstüne düşünülerek, tasarlanarak bu versiyona ulaştırıldı. Hani bir piyano dört el dışında birlikte Robert'le nasıl duyulur? Ufak tefek içinde yaptığımız farklı değişimler de oldu. Biz müzikal olarak da çok üstüne çalıştık. Uzun bir prova sürecinin ardından geçen sene Mart ayında Stuttgart'ta kayıtlarımızı yaptık. Yine daha önce çektiğimiz Outside albümümüz ve ilk çektiğimiz The Essence of Piano Duo albümümüzdeki ton teknikçimiz Igor Stepanov'la birlikte çalıştık. Çok çok güzel bir deneyimdi yine ve tabii ki her şeylerin hazırlık süreci, oluşması ve bugüne gelmemiz yine bir yılımızı aldı. Ama tabii şu anda da çok güzel bir döneme denk geldi, böyle yaza doğru enerjik.
1: Evet,
0: bize hep dans etmeyi böyle istesen bir albüm oldu açıkçası.
1: Gerçekten öyle, böyle danslar albümü gibi olmuş ve hep crossover. Yani klasik müziğinde en sevilen eserleri, hani bakıyorum barok dönemin en ünlü eserlerinden biri işte Toccata'yı çalıyorsunuz. Solo keman için 2 numaralı re minör partitadan yine partitayı çalıyorsunuz. Hani hep böyle en gözde eserleri seçmişsiniz. Seçim de çok önemli tabii.
0: Evet, çok, biz biliyorsunuz, siz bizi çok uzun yıllardır tanıyorsunuz Ayşen.
1: Evet.
0: Aslında hep en sevdiğimiz,
1: evet,
0: bizi mutlu eden, çalarken yani müzik her zaman çok güzel ve farklı türlerine yönelmeyi de seviyoruz ve bizi mutlu ettiğinde o müzik, o zaman onu biz de deneyimlemek istiyoruz. Aslında böyle seçtik yine eserleri.
1: Evet.
0: Ve bu şekilde de güzel bir program ortaya çıktı.
1: Yani sevdiklerinizi sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Harika.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten.
0: Evet.
1: Konserleriniz neler olacak? Nerelerde vereceksiniz? Onları da dinleyicilerimiz mutlaka bilmek isteyeceklerdir.
0: Tabii ki. Bahsettiğim şekilde ilk etkinliğimiz Koç Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle buluşmak olacak.
1: Evet.
0: Ardından tabii ki Robi için de bizim de biraz yoğun konser programlarımız dışında ortak buluştuğumuz, yine Türkiye'nin farklı birkaç şehrinde planlanan, şu an daha tarihleri tam belirlenmese de, ve Almanya'da release konserlerimiz olacak önümüzdeki sezonda. Bu tarihlerimizi internet sitemizden
1: duyuracaksınız.
0: Takip edip ilgilenebilirler.
1: Evet.
0: Duyurmaya devam edeceğiz.
1: Yani dinleyicilerimiz sosyal medyadan, hesaplarınızdan sizin konser tarihlerinizi kontrol edebilirler.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yudumcum, çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamalarınız için, sohbetimiz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istediğimiz şöyle bir şey var. Eminim ki bizi dinleyen hem müzikseverler hem de müzikle ilgilenen gençlerimiz, bu yolda bizim gibi kendini vermiş insanlar vardır.
1: Evet.
0: Her zaman yeni şeyleri denemekten, tanımadıkları şeylere kendilerini açmaktan çekinmesinler. Çünkü aslında o dünyalarda öğrenecek ve yine kendini geliştirecek çok fazla şey var. Hep alıştığımız konfor alanlarımızda değil, bilmediğimize biraz da yönelerek çok farklı dünyalara kendimizi açabiliriz, öğrenebiliriz.
1: Evet,
0: biz
1: aynı
0: de böyle
1: zamanda
0: yaptık bu albümde aslında biraz da.
1: Evet, hep bunu konuşuyoruz. Bu sizin biraz da sloganınız gibi. Evet, hep aynı şeyi vurgularsınız. Çok önemli bir şey gerçekten. Yeniliklere
0: evet,
1: açık olmak.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bu akşamki konseriniz için başarılar diliyorum. Bu güzel albümünüzün dinleyicisi bol olsun, alkışı bol olsun.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, Rav albümünden seçkilerle beraberliğimiz devam ediyor. Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu'yla, Selin Şekeramber, Yudum Çetiner ve Robi bizlerle.

Astor Piazzolla'nın Liber Tangosunu dinledik. Şimdi de Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı'nın 3. bölümünü dinleyeceğiz. Hakan Ali Toker'in yapmış olduğu düzenlemeyle. Dioblayan Noah ve Robbie seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı'nın 3. bölümünü Hakan Ali Toker'in yapmış olduğu düzenlemeyle dinledik. Diablo'ya Noah ve Robert seslendirdi. Charlie Chaplin'in Smile'ıyla beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler, Raw albümünden.

Sevgili dinleyenler, Rav albümünden seçkilerle beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi iki Johann Sebastian Bach eserini art arda dinleyeceğiz. Önce 565 eser sayılı Re minör tokatayı dinliyoruz. Hemen ardından da 1004 eser sayılı Re minör 2 numaralı partita. Selin Şekeramber, Yudum Çetiner ve Robbie seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 565 eser sayılı Re minör tokatasını dinledik. Hemen ardından da 1004 eser sayılı 2 numaralı Re minör partitasını. Diable en Noir ve Robbins seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Rau albümünden sunacağımız şimdiki eser Mozart'ın La majör piyano sonatından 3. bölüm Rondo alla Turca ve Fazıl Say'ın yapmış olduğu caz düzenlemesi. Yudum Çetiner, Selin Şekeramber ve Robbins seslendiriyor. Alla Turca Caz.

Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizde iki piyanistimiz Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner'in Beatbox Avrupa şampiyonu Robbie ile birlikte yer aldıkları Raw albümlerinden seçkiler sunuyoruz. Dinleyeceğimiz şimdiki eser Carol of the Bells.

Nikola Dimitrovich'in Carol of the Bells'ini dinledik. Diobla'ya Noah ve Robbins seslendirdi. Sevgili dinleyenler, Rau albümünden sunacağımız son eser Tobias Forster'a ait. Michael Jackson Tribute. Diobla'ya Noah ve Robbins seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizde iki piyanistimiz Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner'in Beatbox Avrupa Şampiyonu Robbie ile birlikte yer aldıkları Raw albümlerinden sunmuş olduğumuz son eser Tobias Forster'a aitti. Michael Jackson Tribute. Bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.
1: Allegro.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinden ve onun çok ünlü bir eseri olan Figaro'nun Düğünü operasından örnekler dinleyeceğiz ve bu konuyu inceleyeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bizlerle neler paylaşmak istersin?
1: Ersin, Mozart'ın diğer eserlerinde olduğu gibi Figaro'nun Düğünü'nde de eserin yaratıldığı dönemin toplumsal ve kültürel dinamikleri göz önünde bulundurulursa bu eserin gerçek dünyayla olan ilişkisi vurgulanabilir. Yani Mozart'ın bu eseri de yalnızca müzikal açıdan değil, aynı zamanda toplumsal yapıların ve sınıf çatışmalarının yansıması olarak da ele alınıyor. Hı hı. Bu noktada komik ve dramatik unsurların başarılı bir şekilde bütünleşeceği ve karakterlerin derinlikli ve çok katmanlı tasvirlerle özgün bir anlatım kolaylığı sağlanmış. Ayrıca Mozart ve librettoyu yazan Lorenzo da Ponte'nin 8. yüzyıl Avrupa'sının sosyopolitik ortamına uygun bir şekilde eserlerini şekillendirdiğini görüyoruz. Hı hı. Eserdeki karakterlerin toplumsal statü ve güç dengeleriyle çatışması, sahne düzeni ve müziğin kullanımı bir uyum içinde kurgulanmış. Dolayısıyla Figaro'nun Düğünü Mozart'ın diğer eserlerinde de olduğu gibi sadece bir müzikal başarı değil, aynı zamanda dönemin toplumsal eleştirisine ve klasik müzik repertuarında ayrıcalıklı bir yere sahip olan bir başyapıt olarak kabul ediliyor.
0: Peki bu besteci özellikle Mozart, ki bahsiye geçen Figaro'nun Düğünü eserini yazmak. Peki Mozart kim? Kısaca ondan bahsedeyim istersen.
1: Lütfen.
0: Mozart 1756 yılında Avusturya'nın Salzburg kentinde doğuyor. Çocuk yaşta müzik yeteneği keşfediliyor ki ailesi zaten müzisyen ve bu teşvikle erken yaşta piyano, daha sonrasında da keman eğitimine başlıyor.
1: Evet.
0: Bu dönemde müziğe olan ilgisi ve yeteneği hızlı bir şekilde gelişiyor. Ardından babası Leopold Mozart, onun müzik eğitimi konusunda büyük gayret gösterdiğini görünce, sonrasında genç yaşta çeşitli müzik öğrenme ve gösteri yapma şansını babası tarafından elde ediyor. Ki babasının desteği çok fazla.
1: Evet.
0: Bu noktada ailesinden de gördüğü destekle Mozart o yaşlarda çok ciddi eserler ve müthiş yorumculuk ortaya koyuyor ve onun sanatı hayat,

0: sanat hayatına adım atması aslında ailesinin ve çevresinin çok ciddi desteğiyle müthiş noktalara geliyor. 1770'li yıllarda Viyana'ya yerleşerek kariyeri aslında başlıyor ve burada birçok önemli eserleri besteliyor. Kısa zamanda hem besteci hem de solist olarak tanınan Küçük Mozart, erken dönemdeki eserleri genellikle dini ve sanatsal açıdan yazması aslında onun bir noktadan sonra çok tanınmasını sağlıyor. Mozart'ın hayatı, müzik alanındaki gelişimi ve çalışmalarını, aslında onun sanata olan tutkusunu ve dehasını bizlerle paylaştığını daha sonrasında ilerleyen yaşlarında çok net görebiliyoruz. Kendine özgü müzik anlayışı, dönemin klasik müzik anlayışını derinden etkilemiş ve zenginleştirmiştir. Bu noktada da çocuk yaşta gösterdiği üstün yeteneği ve öğrenme isteği, onun kısa sürede büyük bir müzik dehası haline gelmesine zemin hazırlamış. Bu noktadan değerlendirildiğinde, hayatının ilk yıllarından ailesinden aldığı eğitimi ve gezileri sırasında kazandığı deneyimler, onun müzik konusunda geniş bir bakış açısı geliştirmesine katkı sağlamış. Özellikle Viyana'daki çalışmaları onun müzik tarihindeki yerini çok ciddi şekilde sağlamlaştırmış. Ve ne yazık ki bu müzik dehası 1791 yılında hayata veda etmiş. Sevgili Muratçım, bu kısa bilgiden sonra şimdi bir müzik arası verelim. Ve Figaro'nun düğününden bahsettik. Mozart'ın çok müthiş bir operası. Bizi dinleyenlerle onu paylaşayım, ne dersin?
1: Tabii ki.
0: Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından çeşitli örnekler sunacak.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından örnekler sundu. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Evet Ersin'cığım, Figaro'nun düğününden devam etmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Mozart 1786'da premieri gerçekleşen Figaro'nun düğünü operası klasik müzik tarihinde bir dönüm noktası kabul ediliyor. Hı hı. Eser Fransız tiyatro yazarı Pierre Beaumarchais'in aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış.
0: Evet.
1: Dönemin toplumsal yapısını ve insan ilişkilerini ikonik bir şekilde yansıtıyor. Eserde komik ve dramatik unsurların yine ustaca harmanlandığı bir çatı örülmüş. Karakterlerin derinliği ve karmaşıklığı da dikkat çekici. Figaro karakteri zeki ve kurnaz bir hizmetkar ve onun üzerinden sınıfsal farklarla adalet arayışı anlatılıyor. Suzan ise akıllı ve cesur duruşuyla özgürlük ve sevgi temalarını temsil ediyor. Ve Kont Almaviv'in kibri ve otoriterliğiyle Kontes'in incelikli duyguları operanın dramatik çatısını oluşturuyor. Hı hı. Cherubino'nun gençlik enerjisi ve Bartolo'yla Marcellina'nın çıkar çatışmaları hikayeye gerekli olan mizah ve gerilime ekliyor.
0: Ki zaten Mozart'ın arzu ettiği bu.
1: Evet. Mozart müzik aracılığıyla karakterlerin iç dünyalarını ve duygusal hallerini burada da her zamanki gibi ustaca ifade etmiş. Açılış aryalarından diyaloğa, koroya kadar bütün öğeler burada uyum içinde işliyor. Özellikle aryalar karakterlerin psikolojisini ve ilişkilerdeki dramatik dönüşümleri güzel ve hızlı bir şekilde yansıtıyor. Ve sahne açısından da yönetsel açıdan eser hem tarihsel hem de modern yaklaşımlarla defalarca sahnelenmiş ve her iki tarzın da kendine özgün, kendine has bir takım özellikleri var. Figaro'nun düğünü toplumsal sınıf ve iktidar ilişkilerini hicvederken aynı zamanda insan doğasının bu evrensel yanlarını da ortaya koyuyor ve bu yanlarla hem dönemin hem de günümüz izleyicisinin ilgiyle takip edip her dönemde, her zamanda ilgi çeken ve beğenilen bir sanat yapıtı ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yine Mozart'ın müzikal dehası ve hikayedeki derinlik bu eserin opera sanatının olmazsa olmazlarından biri haline gelmesini sağlıyor.
0: Evet, özellikle Figaro'nun düğünüyle aslında eseri dinleyenler, eseri izleyenler bahsi geçen soylu kesimin içindeki düğün

0: atmosferinin nasıl olduğuna dair bir öğreti sağlıyor. Böylece izleyerek izleyici de bir anlamda böyle düğünler böyle oluyormuş, bu ortamlarda bu şekilde gelişiyormuş diyerek aslında dışarıdan bir gözlem yapmış haline dönüyor.
1: Evet.
0: Bu sayede elde edilen şey ise Mozart'ın arzu ettiği aslında toplumu birleştirmek, halkla bahsi geçen sözde soylu kesimle arasında bir bağ kurmak. Burada da bunu komediyle, mizahla, trajikomikle işi çözmek.
1: Bir anlamda Avrupa toplumunda kültür dinamikleri arasındaki zıtlıkları, evet, karşıtlıkları, evet, ifşa ediyor.
0: Evet, bu sayede zaten kendisine de çok ciddi izleyici, dinleyici kitlesi elde edebiliyor. Çünkü zaten Mozart aslında bir soylu kesimin içinde görünse de toplumun içinde, halkın içinde var olan bir kişi. Bunu da işte dışa vurumlarını komikle, komediyle, trajikomikle dışa vurarak hem eserlerde tercih ediyor hem de bunu müzikal açıdan da kullanıp değerlendirebiliyor. Peki sevgili Murat'cığım, hemen bir müzik arası verelim mi?
1: Lütfen.
0: Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından çeşitli bölümleri sunacaklar.

Siete voi pazzo!

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü Operası'ndan çeşitli örnekler sundular. Kaldığımız yerden devam edelim mi Murat'cığım?
1: Tabii ki. Evet. Dönem Avrupa'sında daha önce de konuşmuştuk. Mozart'ın yaşadığı dönemlerde aydınlanma felsefesi hızla yayılıyor ve geleneksel sosyal yapılar hem sorgulanıyor, bir taraftan bireysel özgürlükler

0: ön plana çıkarılmasıyla dönemin toplumsal atmosferine uygun bir yapı oluşturuluyor. Çünkü gerçek anlamda burjuva kültürünün artık iyice yükseldiği ve aristokrasi karşısında kendine yer edinebildiği bir dönem. Ve eser sahneleme şekli ve müzikal yapısıyla da o dönemin kendi içinde yenilikçi yaklaşımlarını temsil ediyor. Bu bağlamda sen biraz daha müzikal yapıdan Ersin'cim bahseder misin?
1: Evet, özellikle müzikal yapısını oluşturan şey aslında Mozart'ın eğitim sürecinde başlayan bir şey. Çünkü Mozart'ın eğitim sürecinde temel taşlarını çocukken disiplinli ve yoğun öğretim şekliyle başlamış ve oluşturmuş. Bu süreç çocuk yaşta başlayan ve ailesinden aldığı eğitimle ve babasının bir anlamda baskısal bir yapısıyla karakterize olmuş, ancak bunun içinden kendisine özgü çocuksu yapısını ortaya çıkartmış. Bu noktada da karşımıza yazdığı eserlerde Mozart'ın karakter analizlerini yaparken, örneğin bu eserde gördüğümüz gibi Figaro'su, Figaro'nun Susanna'yla hayatı ve Susanna'nın içindeki yapısı, Marcellino'nun mizahi dokunuşları, bunların hepsini aslında müzikal açıdan değerlendirdiğimizde farklı noktalara gittiğini çok net görebiliyoruz. Bir de şu noktadan değerlendirdiğimizde karakterlerin gelişimi ve diyalogların zenginliği aslında hem dinamik açıdan içinde bulundurduğu gücü değerlendiren bir müzikal yapı özgün olarak karşımızda pekişmiş oluyor. Eserin yazım sürecinde dramatik unsurları çok güzel analiz edebilen besteci, müzik arasındaki uyum ve o döneme ait kazanılmış karakter yapısı böylece seyircinin önünde resmen canlı bir şekilde kalabilir hale gelmiş oluyor. Eserde yer alan müzikler sadece ama sadece hikayeye hizmet etmekle kalmıyor. Aynı zamanda karakterlerin ruh halini ve çatışmalarını da derinlemesine etkileyerek ve içine girerek neredeyse Figaro'nun düğününü hem müzik tarihi açısından hem tiyatro hem opera hem de görsel sanatlar açısından değerlendirdiğimizde sahnede ciddi bir enerji, ciddi bir hikaye dönmekte. Tabii bu noktada değerlendirdiğimiz konu bir televizyon yok, bir film izleme şansları yok. Burada gördükleri şey birebir orijinal hayatın tam kendisi. İşte burada neredeyse doğaçlama niteliğine kadar giden sanatçıların özgürlüğü bir anlamda sahneleme tekniklerinde eserin sahneye taşınma şeklinde de yenilikler ve farklılıklar oluşmasını sağlıyor. Bu imkanlar aslında her dönemin çağdaş müzik ve sanat anlayışında yeni bir dönemin başlangıcını da bize resmen fısıldıyor. Tüm bu unsurlar eserin zaman ötesi kabul edilmesine ve sayısız sanatçı tarafından defalarca yorumlanmasına da vesile oluyor. Bu noktadan baktığımızda Figaro'nun düğünü ya da Mozart'ın karakter analizleri ya da müzikal yapısına bakıldığında eser ana karakterleri açısından psikolojik derinliğe inen ve etkileşimlerden farklılıklar çıkartabilen bir yapıya sahip. Aslında zekasıyla ve pratikliğiyle öne çıkan Figaro, olayların akışını çok aktif bir şekilde rol oynayarak kendine yontabilecek espri yapısı, müzik ve komediyle için iç içe geçerek sağlayabilen bir kurnaz tilki diyerek değerlendirebiliriz. Onun hırsı ve kurnaz doğası eser boyunca yaşanan entrikaların da temel örneği.
0: Ersin'cim, tam da şimdi bir müzik arası verelim mi? Figaro'nun düğünü.
1: Evet, çok güzel olur ve Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestra ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun düğünü operasından çeşitli örnekler sunacaklar.
2: Mi sembri agitata e confusa.
3: Signore, io chiedo scusa, ma se vai qui sorpresa, che carico partite?
2: Un momento e ti lascio,
3: Madonna,
2: due parole. Sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinai.
3: Signore, se usassi...
2: Ah,

0: Non meritate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Meglio quel che tu credi!
2: Mancai! Ma dai, non l'apro la fine!
0: Ben, ben! Io vi perdono! Anzi, farò di più! Vacati un posto d'uffizia nel reggimento mio! Io scelgo voi, partite tosto! Addio!
3: A fin domani,
0: solo! Parte tosto!
2: Dirmi, signor, son già disposto.
0: Via, per l'ultima volta, la Susanna abbracciate. Mi ha sembrato il colpo.
4: Ehi, capitano, a me pure la mano. Io voglio parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino. Come cangia in un punto il tuo destino.
5: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Şef James Lawrence Levin yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestrası ve Korosu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun düğünü eserinden çeşitli örnekler sundular. Sevgili Muratçım, bu güzel eserin örneklerinden sonra ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
6: Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
5: Ben Ersin Arslan Türk.
6: Haftaya tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
7: Klasik Dünya.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları da değerlendirilecek. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise emniyet birimlerindeki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı bildirildi. Antalya merkezli olarak 20 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi. Katliamcı İsrail, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi son olarak alıkoyduğu Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesinin önünü açan skandal idam yasasına işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de dahil etti. Buna göre İsrail Askeri Mahkemesi, özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece Filistinli esirler hakkında doğrudan idama hükmedebilecek. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Yurt genelindeki birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerindeki 10 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu çerçevede Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: Sekorner Kayserispor 2, Tümosan Konyaspor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalyaspor 1, Kocaeli

Eyüpspor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüpspor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com, TR Fatih Karagümrük, Zekorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor'sa küme düştü. Haberleri sunduk.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Yarın 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Sözümüz gençlik. Bugün bir zamanların ya da bu zamanların genç seslerinden, çocuklukla yetişkinlik arasındaki o çarçabuk geçen dönemi anlatan şarkılar dinleyeceğiz. Listemizde en heyecanlı, en cesaretli, en umursamaz, en umutlu olunan zamanların, gençliğin şarkıları var. Gençler mutluluğu hak ediyor. The Temps'in bu konudaki tavsiyeleriyle başlıyoruz.

Yağmur moralini bozmasın. Bu bir zaman kaybı. Eğlen, parlak güneş ışığında yaşa. Aşkın kayıp gitmesine izin verme. Genç ol, aptal ol, mutlu ol. 60'lı yılların Atlantalı vokal grubu The Temps söyledi. Be young, be foolish, be happy. Gençken hayat zamansız, günler uzun, aşık olmak kolay, insan korkusuz. Büyüyüp gerçek hayatla yüzleşince her şey çok farklı. İşte The Jam ve 1979'dan bugüne taze kalan When You're Young.

Acaba büyüyünce ne olacağım? Geriye bakıp keşke yaptıklarımı yapmasaydım diyecek miyim? Hemen bir hayat mı kuracağım yoksa önce dünyayı mı gezmek isteyeceğim? Şimdi genç ve özgürüm ama büyüyünce ne olacak? Bütün bu sorular The Beach Boys'un 1965 tarihli albümleri Today'den bir şarkıda. When I Grow Up to Be a Man, bir Brian Wilson, Mike Love ortak çalışması.

Şimdi dinleyeceğimiz şarkı punk rock'ın öncülerinden. Müzik tarihindeki ilk bas sololarından birine sahip ve bundan 60 yıl önceki genç neslin ruhunu yansıtıyor. İngiliz grup The Who'nun 1965 tarihli klasiğinden söz ediyoruz. Pete Townshend, sözlerin toplum içinde yer arayan gençlerle ilgili olduğunu söylüyor, yaşlılıkla zenginliği aynı anlamda kullandığını da ekliyor.

0: The Who'yu geride bırakıp 1983'e Londra Hammersmith Odeon'a gidelim şimdi. Burada Dire Straits, daha sonra Alchemy adlı bir albüm haline gelecek konserini kaydediyor. Mark Knopfler bizi yazın son bir romansın ilk gününde dans pistine davet ediyor. Burada iki gencin aşkının başlangıcına tanık oluyoruz. Başlamak üzere olan şarkı Two Young Lovers. İçinde saksofon kullanılan ilk Dire Straits şarkısının da bu olduğunu ekleyelim.
1: We got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, it is on the EP too, okay? Just follow us, lads, here we go.

Gençler konserleri sever. Bir konserden diğerine gidiyoruz. Billy Joel'in Millennium konserine. Joel, yılların insan üzerindeki etkisine yakından bakıyor. Bir taraftan hayatla savaşan, eğilmeyi ve sürünmeyi reddeden, yaralarıyla ve kaybettiği savaşlarla gurur duyan asi bir gençten söz ediyor. Diğer taraftansa kimin haklı, kimin haksız olduğunu artık önemsemeyen olgun bir adamdan. Sanatçının 1976'da yazdığı bu şarkıyı klasikleşen girişiyle birlikte dinliyoruz. Angry Young Man.

Smiths de şarkılarıyla 80'li yıllardan itibaren birçok gencin yaşam biçimini belirledi. Bunda Morrissey'in güldüren, ağlatan ve hayat kurtaran sözlerinin rolü büyük. Dinleyeceğimiz şarkı sanatçının olgun çağından. Gençlere nükleer savaşları başlatan politikacıları boş vermelerini söylüyor müzisyen ve aşık olun, bütün gençler aşık olmalı diyor. All the young people must fall in love.

İki genç sevgili nehir kenarında buluşup evlilik planları yapıyorlar. Erkek ertesi gün savaşmak için başka bir ülkeye gidecek. Kız kaygılı, delikanlıyı bir kez daha görebileceğinden emin değil. Yapabileceği tek şey bir asker gibi savaşanların arasında yerini almak. Sting'in sesinden dinleyeceğimiz hikaye böyle. Şarkısı Pretty Young Soldier.

Sonsuz gençlik. Mümkün olmayan ama yine de insanların peşinde koştuğu bu iyilik hali masallara, filmlere ve tabii şarkılara konu olmuş. Rod Stewart konuyu bir dilek haline getirmiş ama kendisi için değil. Dinleyeceğimiz şarkısı sanatçının turneler yüzünden ayrı kaldığı çocuklarına bir armağanı. Forever Young 1988'den Out of Order albümünden.

Rod Stewart'ın Forever Young şarkısı, Bob Dylan'ın 1974 tarihli aynı adlı şarkısıyla epey benzerlik taşıyor. Bu yüzden sözler tamamlandıktan sonra Dylan'a gönderilmiş ve ondan bir onay alınmış. Dylan da Stewart gibi sözleriyle ninni diyebileceğimiz bir parçaya imza atmış. Tanrı seni her zaman kutsasın ve korusun. Tüm dileklerin gerçek olsun. Her zaman başkaları için bir şeyler yap ve başkalarının senin için bir şeyler yapmasına izin ver. Yıldızlara uzanan bir merdiven inşa et ve her basamağa tırman. Sonsuza kadar genç kal. Doğru biri olarak büyü, gerçek biri olarak büyü. Daima hakikati bil ve seni çevreleyen ışığı gör. Her zaman cesur ol, dik dur, güçlü dur. Sonsuza kadar genç kal. Ellerin her zaman meşgul olsun, ayakların her zaman hızlı olsun. Sağlam bir temele sahip ol. Değişim rüzgarları yön değiştirdiğinde yüreğin her zaman neşeli olsun. Şarkın her zaman söylensin ve sonsuza kadar genç kal. Sonsuza kadar genç kal.

Dünyanın her yanında milyarlarca yetenekli ve siyah genç var. Bu hepimizin gurur duyacağı bir şey. Bu sözler 1969'dan Nina Simone'un sesinden duyulan, hemen ardından ırkçılıkla mücadelenin simgesi haline gelen şarkıdan. To Be Young, Gifted and Black adını Lorraine Hansberry'nin bir oyunundan alıyor. Bu siyahi bir kadın tarafından yazılan ve Broadway'de sahnelenen ilk oyun. Simone şarkıyı arkadaşı olan Hans Berry'nin ölümünden sonra ona ithafen yazıp söylemişti.

Büyümeye ve gerçeklerle tanışmaya devam edelim. Gençliğin idealizmine takdir. Olgunlukla gelen kaçınılmaz hayal kırıklığı, hayatın geçiciliğini kabul ediş. Hepsi Cat Stevens şarkısı All Very Young'da.

Gençlikle yaşlılık arasındaki o muğlak ve çok hızlı geçen zaman diliminde bir rock yıldızının aklından neler geçer? Bu sorunun cevabını Ian Anderson'dan alıyoruz. Anderson, gençliğini ve eski parlak günlerini kaybeden hayali bir rock yıldızının Ray Lomas'ın hikayesini anlatıyor. Rock'n'roll için çok yaşlı, ölmek içinse çok genç olan Lomas, Jethro Tull albümlerinden birine baştan sona damgasını vurmuştu. Too old to rock and roll, too young to die.

0: Yaşam macerasının harika dönemini, gençliği ve ona duyulan özlemi anlatan şarkılar dinledik. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımızı şimdiden kutluyoruz. Bütün ümidim gençliktedir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Müzikle tazeleneceğiniz bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

Radyo 3. Duyguların müziği.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün 22 Kasım 1901'de Sagunto'da doğan, 6 Temmuz 1999'da Madrid'de sonsuzluğa uğurlanan İspanyol besteci Joaquin Rodrigo Vidre'nin eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. İspanya'nın sevilen klasik müzik bestecisi ve piyano virtüözü Rodrigo, 8 yaşında solfej, piyano ve keman eğitimine başlar ve piyano virtüözü olur. Rodrigo sayısız ödül, madalya ve fahri doktora unvanı almış, Kral Juan Carlos tarafından Aranjuez Bahçeleri Markizi unvanına değer görülmüştür. Ülkesinde bir ulusal kahraman olarak görülen Rodrigo'nun İspanya'da adını taşıyan birçok cadde ve meydan bulunmaktadır. İspanya'nın çağdaş bestecileri arasında en uzun ömürlü ve şüphesiz en popüler olanları arasındadır. Bugün ilk olarak Rodrigo'nun arp ve orkestra için konçerto serenatını Şef Juanjo Mena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde arp sanatçısı Marie Pierre Langament'in yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler: E Studiantina, Intermezzo con Aria, Sarao.

0: Rodrigo'nun arp ve orkestra için konçerto serenatını Şef Juan Homena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde arp sanatçısı Marie Pierre Langament'in yorumu ile dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi Rodrigo'nun arp ve orkestra için Fantasia Sevillana isimli eserini Şef Juan Homena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde arp sanatçısı Marie Pierre Langament'in yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Rodrigo'nun arp ve orkestra için Fantasia Sevillana isimli eserini Şef Juan Homena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde arp sanatçısı Marie Pierre Langamet'in yorumuyla dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bugün son olarak Rodrigo'nun keman ve orkestra için 1943 yılında bestelediği konçertosunu Şef Juan Homena yönetimindeki İspanya Ulusal Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Laura Salcedo'nun yorumu ile dinleyeceğiz. Bölümler: Preludio, Siciliana, Rondino.

0: Bugün İspanyol besteci Rodrigo'nun arp ve keman için orkestra eşliğinde bestelediği eserleri dinledik. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
1: Duyguların müziği.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Armonik Tınılar'da yarın tüm yurtta coşkuyla kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tarihten günümüze tını yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Gecenin içinden geçen bir şehir. Sis, İstanbul'un üzerine ağır ağır çökmüş. Sokak lambaları, pusun içinde titreyen solgun yıldızlar gibi. Liman sessiz değil aslında. Zincirlerin sürtünmesi, uzakta yankılanan düdükler, yorgun bir imparatorluğun son nefesleri gibi dağılır havaya. Ama o sessizlik, yaklaşan fırtınanın habercisi gibi, derin ve içinde saklı bir kıyametin değil, bir doğuşun uğultusunu taşır. Ve bir adam, karanlığın içinden bakıyor ufka. Gözleri sadece görüneni değil, henüz var olmamışı arar gibi. Adı Mustafa Kemal. Bir imparatorluğun küllerinde yürüyen ama adımlarını geleceğe atan bir adam. Dudaklarından dökülen cümle gecenin içine bırakılmış bir kıvılcım adeta. Geldikleri gibi giderler. Bu söz yalnızca bir meydan okuma değil. Bu söz bir milletin kendi kaderini hatırlayışı. Evet, bir hatırlayış, bir uyanış, bir dirilişin ilk nefesi. Takvimler 16 Mayıs 1919'u gösterdiğinde tarih suskunluğun içinden yeni bir ses duymaya hazırlanıyordu. İşgal altındaki bir coğrafyada umut henüz adı konmamış bir ihtimaldi. Liman, gece suyun üzerine eğilmiş bir sır gibi durur. Ve o sırrın içinde bir gemi belirir. Bandırma vapuru. Yorgun. Ahşapları denizle konuşmaktan eskimiş. Ama bu gece o sıradan bir gemi değil. Çünkü bazen tarih en görkemli saraylarda değil, en mütevazı güvertelerde yazılır. Bandırma vapurunun güvertesinde sadece insanlar yoktur. Orada bir milletin kırılmış gururu vardır. Susturulmuş sesi vardır ve en önemlisi, yeniden ayağa kalkma iradesi vardır. Mustafa Kemal adımını atar gemiye. O an, zaman kendi akışını bir anlığına unutmuş gibidir. Ayak sesi güvertede yankılanır ama aslında o ses tarihin kalbine düşer. Karadeniz. Geceyle denizin sınırı silinmiştir. Dalgalar karanlıkta görünmeden konuşur. Bazen sert, bazen suskun. Her dalga bir sorudur sanki. Ya başarısız olursa? Ve her sorunun derininde cevabı bekleyen bir umut gizlidir. Ya başarırsa? Gemi ilerler. Sadece sularda değil, bir milletin kaderinde. Her mil geçmişten biraz daha uzaklaşmak, geleceğe biraz daha yaklaşmaktır. Armonik Tınılar'da tını yolculuğumuz işte o toprağın sesleriyle başlıyor. Besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri albümünde yer alan yorumlarıyla Denizcilerin Şarkısı ve Hoş Gelişler Ola eserlerini Atilla Çağdaş Değer Şefliğindeki Müzet Muammer Sun Korosu konser kaydı yorumuyla 19 Mayıs Marşı'nı dinliyoruz.

Besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri albümünde yer alan yorumlarıyla Denizcilerin Şarkısı ve Hoş Gelişler Ola eserlerini, Atilla Çağdaş Değer şefliğindeki Müzet Muammer Sun Korosu konser kaydı yorumuyla 19 Mayıs Marşı'nı dinledik. 19 Mayıs 1919, sadece bir tarih değil, bir milletin yeniden doğduğu gün. Ufukta bir çizgi belirir, sonra bir silüet, sonra bir şehir, Samsun. Toprak, ama artık sıradan bir toprak değil. Çünkü bazı topraklar üzerine basan adımla anlam kazanır. Mustafa Kemal iner gemiden, o an rüzgar yön değiştirir sanki. Deniz susar, gökyüzü bekler. Ve bir insanın attığı adım bir milletin yürüyüşüne dönüşür. Ayak bastığı yer bir liman değildir artık, bir başlangıçtır. Görünmeyen bir kalem zamansız bir deftere ilk satırı yazar. Bağımsızlık bir milletin karakteridir. O satır dalga dalga yayılır, bir şehirden diğerine, bir yürekten diğerine. Samsun geride kalmıştır artık, ama başlayan yolculuk daha yeni başlamaktadır. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Muammer Sun besteleriyle devam ediyor. Bestecinin Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri albümünden bölümleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri albümünden bölümleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Toprak yollar uzanır Anadolu'ya. Yağmurun izleri hala çamurun içinde saklıdır. Gökyüzü gri, rüzgar serttir. Mustafa Kemal Atatürk ve yanında yol arkadaşları Havza'ya doğru ilerlemektedir. Motor sesi, metal sarsıntısı. Birden gelen sert bir durma sesi ve sonra araç susar, motorun sesi kesilir. Sessizlik çöker. Yolun ortasında duran o otomobil sanki yorgun bir imparatorluk gibi nefessiz kalmıştır. Yanındakiler birbirine bakar, yorgunluk yüzlere çökmüştür. Uzun yol, belirsizlik ve yaklaşan mücadele. Bir anlık sessizlik. Mustafa Kemal araçtan iner, toprağa bakar, uzaklara. Sanki sadece yolu değil, geleceği de görmektedir. Tamir beklenebilir ama zaman beklemeyecektir. Ve sakin bir sesle konuşur. Yürüyelim. Yola düşerler. Ayak sesleri toprağa karışır. Rüzgar yüzlerine çarpar, yorgunluk ağırlaşır. Bir süre sonra sessizlik büyür. İnsan bazen savaş başlamadan yorulur. Çünkü bilinmezlik en ağır yüktür. Mustafa Kemal durur, yanındakilere döner ve yüzünde hafif bir tebessümle sorar. Dağ başını duman almış marşını biliyor musunuz? Kimse cevap vermez. Belki yorgunluktan, belki düşünceden. Belki de umut o an biraz sessiz kaldığından. Ve o zaman kendi sesi yükselir önce, alçak ama kararlı. Ses rüzgara karışır, toprakta yankılanır. Bir kişi katılır ardından, sonra bir başkası. Ve kısa süre sonra o yorgun yolun üzerinde aynı

marşı söyleyen insanlar yürümektedir. İşte o an, o söz artık yalnızca bir marş değildir. Bir çağrıdır, bir direniştir. Bir milletin birbirine omuz vermesidir. Adımlar yeniden güç kazanır. Yorgunluk kaybolmaz belki ama anlam değiştirir. Çünkü bazen bir millet önce aynı şarkıda birleşir. Ve Anadolu yollarında yankılanan o marş, yıllar sonra milyonların sesi olacaktır. Bugün hala her Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında aynı marş söylenir. Ama aslında söylenen sadece bir melodi değildir. Bir milletin yılmayan yürüyüşüdür. Ve o yürüyüş Samsun'da başlayıp Anadolu'ya yayılan bir bağımsızlık destanına dönüşür. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz bu kutlu bayramın izinde devam ediyor. Gençlik Marşı, İleri Marşı ve Biz Atatürk Gençleriyiz marşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı yorumuyla dinliyoruz.

İleri Marşı ve Biz Atatürk Gençleriyiz marşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı yorumuyla dinledik. Amasya'da bir ses olur. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum'da bir duruş olur, Sivas'ta bir karara dönüşür. Ve o kıvılcım artık bir ateştir. Sönmeyen, sindirilemeyen, yeniden doğuran bir ateş. Anadolu uyanır, toprak nefes alır. İnsanlar kaderlerini yeniden yazabileceğini hatırlar. Bir millet yeniden kendi hikayesinin yazarı olur. Yıllar geçer, savaşlar olur. Kaybedilenler, kazanılanlar. Ama o ilk adımın yankısı hiç susmaz. Çünkü bazı anlar vardır, zamanın içinden geçmez, zamana yön verir. Mustafa Kemal o günü bir zafer olarak saklamaz. Onu bir emanete dönüştürür. Bir millete değil yalnızca, geleceğe verir, gençlere. Ve o gün bir bayrama dönüşür. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Artık her 19 Mayıs'ta stadyumlar dolar, adımlar ritim olur, nefesler aynı anda yükselir. Bayraklar göğe uzanır, sanki o ilk adımın devamı gibi. Ama kutlanan sadece bir tarih değildir. Kutlanan şey bir sözün cesareti, bir bakışın kararlılığı, bir milletin kendine yeniden inanmasıdır. Ve o ses hala yankılanır. Denizlerde, rüzgarlarda, gençliğin kalbinde. Geldikleri gibi giderler. Çünkü bir millet özgürlüğe inanmışsa, hiçbir karanlık onu durduramaz. Ve o inanç bir gemide başlar, bir kıyıda filizlenir, bir bayramda sonsuza dek yaşar. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz coşku dolu marşlarla devam ediyor. Kemal Atatürk, Başkomutana Selam ve Kuvayi Milliye marşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı yorumuyla dinliyoruz.

Kemal Atatürk, Başkomutana selam ve Kuvayi Milliye marşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve sunucunuz ben Hakan Urgancı. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya dek tınılarla kalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgı serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde klarnet, gitar ve org için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Arkadaşı Carl Johan Mihalsen'ın isteği üzerine Danimarkalı besteci Carl Nielsen klarnet konçertosu yazar. Besteci, klarnetin sesinin hem sıcak kalpli hem de histerik olabileceğini düşünüyordu. Eserinde çalgının tüm ifade olanaklarına yer vermek ister. Tek bölümde seslendirilen konçerto, kendi içinde hızlı, yavaş, hızlı tempolu farklı kısımlar duyurur. Konçertonun başında sunulan tema ara ara tekrar çalınır, böylece eserin bütünlüğü pekiştirilmiş olur. Şimdi Carl Nielsen'ın Opus 57 klarnet konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Kevin Banks'i Keith Bakels yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Carnison'ın Opus 57 Klarnet Konçertosunu dinlediniz. Francisco Mignone'nin 1975 yılında tamamladığı gitar konçertosu, ilk defa ithaf edildiği Antonio Carlos Barbosa Lima tarafından seslendirilir. Eser, zarif bir şekilde inşa edilen 3 bölümden oluşur. İlk bölümde melankolik ve canlı melodilerin zıtlığı bir aradadır. İkinci bölüm, pastoral melodiler sunar. Final bölümü olan üçüncü bölümde ise enerji dolu ritimler ön plandadır. Şimdi Francesco Mignone'nin gitar konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Fabio Zanon'a Neil Thompson yönetimindeki São Paulo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Lento e Molto Romantico, üçüncü bölüm Allegro Non Troppo.

Sevgili dinleyenlerimiz, Francesco Mignone'nin gitar konçertosunu dinlediniz. Mendelssohn, 6 adet kilise orgu sonatını 1844-1845 yıllarında tamamlamıştır. Bestecinin son dönem eserlerinden olmasına rağmen bu sonatlar, diğer eserlerindeki melodilerin işleniş tarzından uzaktır ve arkaik stildedir. Şimdi Mendelssohn'un Opus 65, 1 numaralı Fa minör org sonatının 3. bölümü olan Andante Recitativo, Allegro Assai Vivace'yi Stephen Sharp yorumuyla dinleyeceksiniz.

0: Mendelssohn'un Opus 65, 1 numaralı Fa minör org sonatının 3. bölümü olan Andante Recitativo, Allegro Assai Vivace'yi dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere klarnet, gitar ve org için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlayacağız. Büyük bayramımız hepimize kutlu olsun. Bayram onuruna bugünkü bölüm adımız gençliğe. Atamızın izinde aklı özgür, vicdanı temiz, açık fikirli ve çalışkan gençlerimize olan güvenimizle gelecek parlak günlere umutla bakabilmeyi diliyoruz her zaman. Biz bugün kitaplığımdaki müziği gençlere adadık. Gençlere ve her zaman genç fikirli kalmayı başarabilenlere. Çünkü gençlik yaşadığın yıl sayısından çok farklı bir kavram. Hayata heyecanlı, sorgulayıcı ve objektif bakabilen, öğrenmekten, üretmekten ve gelişmekten her zaman keyif alan, yeniye açık ama bilinçli kalabilen herkes, yaşı kaç olursa olsun gençliğini koruyor demektir. Programı değerli öğretmen ve bestecimiz Muammer Su'nun Biz Atatürk Gençleriyiz isimli marşıyla açalım. TSK Armoni Mızıkası ve Devlet Çok Sesli Korosu seslendiriyorlar.

TSK Armoni Mızıkası ve Devlet Çok Sesli Korosu'ndan Muammer Sun'un Biz Atatürk Gençleriyiz marşını dinledik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz bugün. Atatürk ve gençlik deyince akla gelen ilk başlık Atatürk'ün gençliğe hitabesidir. Atanın büyük eseri Nutuk'un son bölümünü oluşturan bu önemli metni günümüz Türkçesiyle sizlere bir daha okumak istiyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini ilelebet korumak ve savunmaktır. Varlığının ve geleceğinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Gelecekte yurt içinde ve dışında seni bu hazineden yoksun etmek isteyecek düşmanların olacaktır. Bir gün bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın ortamın olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir zaferin sahibi olabilirler. Zorla ya da hile ile aziz yurdun bütün kaleleri alınmış, bütün tersaneleri ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi işgal edilmiş olabilir. Bütün bu durumlardan daha acı ve daha korkunç olmak üzere yurdun içinde yönetim başında bulunanlar doğru yoldan sapmış olabilir ve üstelik hainlik içinde bulunabilirler. Dahası yönetim başında bulunan böyleleri kişisel çıkarlarını yurdu işgal etmiş olan düşmanların siyasal amaçlarıyla birleştirebilirler. Millet yoksulluk ve darlık içinde ezilmiş ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin evladı! İşte bu ortam ve koşullarda bile görevin Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini korumak ve kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

TSK Armoni Mızıkası ve Devlet Çok Sesli Korosu, bestesi Faik Cansel'e, sözleri ise Cemal Emrem'e ait olan İleri Marşı'nı seslendirdiler. Gençlik, yaşanan yıl sayısından bağımsız bir şeydir demiştik. Yaşı ne olursa olsun öğrenmekten vazgeçmeyen, yeniliklere açık olan ve hayata karşı heyecanını kaybetmemiş insanlar hep genç kalırlar. Şimdi size bir kaydını dinletmek istediğim çok değerli keman sanatçımız Oktay Dalaysel tam da böyle bir profildir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 45 yıl hizmet veren, 30 yıl boyunca da orkestranın baş kemancılığını yürüten, bu arada sayısız solo konserler ve eğitim konserleri gerçekleştiren ve onlarca öğrenci yetiştiren Oktay Dalaysel, mesleğine olan tutkusu ve saygısı, öğretirken öğrenmeye de verdiği önem ve hayatı yaşayış stiliyle aramızdan ayrıldığı 82 yaşına kadar gönlünü ve zihnini hep genç tutmayı başarmış olan bir sanatçıydı. Sevgi ve saygıyla anıyorum ve sonsuz gençliğin sırrını onun kemanında bulmayı umarak sizleri müziğiyle baş başa bırakıyorum. Keman sanatçısı Oktay Dalaysel ve piyanist Güherdal Karamanoğlu, Ahmet Adnan Saygun'un keman ve piyano için Horon isimli eserini seslendiriyorlar.

Ahmet Adnan Saygun'un Keman ve Piyano için Horon isimli eserini dinlediniz. Keman sanatçısı Oktay Dalaysel ve piyanist Güherdal Karamanoğlu seslendirdiler. Çalma listemizde sırada 1993 doğumlu bir Türk müzisyen var, Lara Melda Ömeroğlu. Hayatını Londra'da sürdüren piyanistimiz, genç yaşta katıldığı pek çok yarışmadan ödüllerle dönmüş önemli bir konser piyanistidir. Piyanistliğinin yanında yüksek düzeyli bir viyola sanatçısı da olan Lara Melda Ömeroğlu, İngiliz Ulusal Yayın Kurumu BBC'nin de ödüllü sanatçılarındandır. Bugün sanatçının 2020 yılında kaydettiği ve Frederick

Eric Chopin'in eserlerini yorumladığı albümden Opus 9, 1 numaralı Si bemol minör nokturnu dinleyeceğiz. Piyanist Lara Melda Ömeroğlu seslendiriyor.

Piyanist Lara Melda Ömeroğlu'nun yorumu ile Chopin'in Opus 9 1 numaralı Si bemol minör noktürnü geldi radyolarınıza. Kitaplığımdaki müzikte gençliğe başlıklı bölüm devam ediyor. 20. yüzyılın başları Türkler için oldukça zorlu geçiyordu. Bereketli topraklarımız, doğal zenginliklerimiz kapitülasyonlarla kuşatılmış, Anadolu dünyayı doyururken kendi çocuklarını besleyemez hale gelmişti. Atatürk sadece ülkeyi emperyalizmin boyunduruğundan kurtarmakla kalmadı. Kurduğu cumhuriyeti başkasına değil, sadece Türk gençlerine emanet etti. Bu davranışı Türk milletine duyduğu güvenin ve inancın en açık göstergesidir. Atatürk ve arkadaşlarının kurdukları cumhuriyet tüm dünyada haklı bir hayranlık yaratmıştır. Çünkü Türkler zaten tarih boyunca düşmanlarında korku, dostlarında hayranlık uyandıran bir ulustur. Dünyada ve özellikle Avrupa'da tarihin farklı zamanlarında kurulan ilişkilerle doğru orantılı olarak Türk rüzgarları esmiştir. Bu dönemlerde Avrupalı asilzadelerin, hatta kral ve kraliçelerin döneme ait Türk stili kıyafetler giydiği, sanatta ve müzikte ise Alla Turca adı altında Türk motiflerinin kullanılmaya başlandığı görülür. İşte bu dönemlerden birinde yaşayan Wolfgang Amadeus Mozart da zamanın modasına uygun şekilde Köhel 331 11 numaralı La Majör piyano sonatının 3. bölümünü Rondo alla Turca, Türk stilinde rondo olarak bestelemiştir. Eserin ilk iki bölümü pek fazla ilgi uyandırmamış ama son bölümü eserden bağımsız bir şöhret kazanarak Türk Marşı adıyla anılmaya başlamıştır. Şimdi bu çok ünlü eseri dinleyelim birlikte. Çinli piyanist Li Yundi seslendiriyor.

Mozart'ın Rondo alla Turca isimli eserini piyanist Li Yundi'nin yorumuyla dinlediniz. Mozart'ın Türk Marşı o kadar ünlü bir eserdir ki çok farklı çalgı toplulukları için düzenlemeleri yapılmıştır. Şimdi eserin senfonik orkestra düzenlemesi geliyor radyolarınıza. BBC Filarmoni Orkestrası eserin Leopold Stokowski tarafından yapılmış olan senfonik orkestra düzenlemesini seslendiriyor. Şef Matthias Barnert.

Matthias Barnert yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası Mozart'ın Türk Marşı'nı seslendirdi. Tabii ki son dönemde oldukça popüler olan Fazıl Say'ın Alla Turca Jazz Fantasia başlıklı eserini de çalmak gerekiyor bu konu başlığında. Eserin 4 el piyano için yapılmış olan düzenlemesini Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blau Nuit seslendiriyor.

Mozart'ın Rondo alla Turca'sının Fazıl Say tarafından yapılmış olan caz düzenlemesini 4 el piyano ile Duo Bleu et Noir seslendirdi. Aynı ikiliden yine Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in Kara Toprak türküsü üzerine yazdığı eseri dinleyelim.

Duo Bleu Noir, Fazıl Say'ın Kara Toprak adlı eserini seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Gençliğe başlıklı bölümdesiniz. Çalma listemizde şimdi sırada bir trio var. Flüt sanatçıları Lelya Bayramoğulları ve Berten de Hollander ve arpist Aslıhan Güngör'den oluşan Atelya Trio, Aşık Veysel'in ölümsüz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım'ı yorumluyorlar.

Atelier Trio seslendirdi. Uzun ince bir yoldayım idi radyolarınıza gelen müzik. Şimdi bir diğer Türk usulü rondaya kulak vereceğiz. Dave Brubeck Quartet'in 1959 yılında yayınlanan Time Out albümünde yer alan Dave Brubeck bestesi bir caz standardı Blue Rondo à la Türk. Piyanoda Dave Brubeck, alto saksafonda Paul Desmond, basta Eugene Wright ve davulda Joe Morello'dan oluşan Dave Brubeck Quartet seslendiriyor.

Dave Brubeck Quartet seslendirdi. Blue Rondo a la Türk idi. Radyolarınıza gelen Türk usulü caz rondosu. Böylece bir programın daha sonuna geliyoruz. Bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlamak için hazırladım kitaplığımdaki müziği. Atamızın çizdiği yolda, gösterdiği hedefte yürüyen tüm Türk gençlerinin bayramını kutluyoruz. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından değerli dinleyenlerimizi selamlayarak bu haftada programı kapatıyoruz. Dinleyeceğiniz son çalışma yine Dave Brubeck Quartet'ten gelecek gerçek bir caz standardı Take Five. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenler.

0: Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli hale geldiğini belirtti. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirtti. Kişi başına milli gelirin 18.040 dolara ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı, memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Üçüncüsü yapılacak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul birlikte başkanlık edecek. Uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Mayıs ayı ortalarında doğuda manzara kışı aratmıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Van'ın Başkale ilçesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü. Erzurum Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt Kopdağ geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayınladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarı'nın çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.
1: Cerebrak.

Merhaba sevgili Radyo Aşk dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin yorumlarınıza hitap eden programı Cerebrak, 1986 yılındaki yolculuğuna Paul Simon'ın meşhur Graceland albümünden You Can Call Me All'la başladı. Paketi Kumalo'nun slack bass tekniğiyle şekillenen perdesiz bas yürüyüşleri, Simon'ın ironik anlatımıyla birleşerek 86'nın en özgün soundlarından birini yaratmıştı. Bu ritmik zenginliği, Dave Stewart'ın modern prodüksiyon anlayışını yansıtan tertemiz gitar tonlarıyla örülü bir başka hiti takip ediyor. Eurythmics ve Thorn in My Side, Annie Lennox'un karakteristik vokaliyle kulaklarımızda.

The Common Earths ve Sarah Jane Morris'ten Don't Blame Me This Way'i dinledik. Parça Jimmy Somerville'in yüksek perdeli falsettosuyla Morris'in derin kontraltosu arasındaki vokal tezatını 80'lerin yüksek enerjili ritimleriyle birleştirmişti. Şimdi ise Madonna'nın prodüksiyonel anlamda 60'ların Wallow Sound tekniğine bir saygı duruşu niteliği taşıyan True Blue şarkısına geçiyoruz. Synthesizer destekli düzenlemesi ve dengeli prodüksiyonu şarkıya hem modern hem de zamansız bir karakter kazandırıyor.

Prince and the Revolution'dan Kiss'i dinledik. Bas gitarsız, minimalist yapısı ve Prince'in ikonik falsetto vokaliyle müzik tarihinde bir riskin nasıl başarıya dönüştüğüne tanıklık ettik. 80'lerin ortasında şekillenen bu yenilikçi arayışlar Genesis'in Invisible Touch döneminde yakaladığı kusursuz dengeyle devam ediyor. Phil Collins'in dokunaklı yorumu ve Mike Rutherford'un yankılı gitar partisyonları Throwing It All Away parçasını tanıdık bir Genesis hikayesine dönüştürüyor.

1986 yılı denince akla gelen en görkemli albümlerden biri kuşkusuz Europe'un The Final Countdown çalışmasıdır. Albümün duygusal zirvesini temsil eden Carey, Joe Tempest'ın derinlikli vokal performansıyla 80'lerin power ballad estetiğini zirveye taşımıştı. Sadece bir aşk şarkısı olmanın ötesinde grubun melodik rock sahnesindeki hakimiyetini kanıtlayan parça Europe'un müzikal olgunluğunun da bir göstergesiydi. Bu romantik atmosferin hemen ardından rotamızı glam rock sahnesinin parlayan ve asi yüzüne çeviriyoruz. Poison'ın ilk albümleri Look What The Cat Dragged In'den Talk Dirty To Me ile stüdyonun enerjisini bir anda yukarı çekiyor.

Bon Jovi'den Living on a Prayer dinledik. Richie Sambora'nın Toffbox efektiyle rock tarihine kazanan o meşhur gitar riffleri 1986'nın Stadium Rock sound'unu tüm ihtişamıyla yansıttı. Bu güçlü enerjiyi stüdyo kayıtlarının ötesine geçerek bir canlı performans kaydıyla perçinliyoruz şimdi. Tesla'nın blues temelli hard rock sound'unu en çıplak haliyle hissedeceğimiz, Jeff Keith'in pürüzlü vokalleriyle hayat bulan Coming Aç'a sahne enerjisini doğrudan radyolarınıza taşıyor.

Judas Priest'in Turbo albümünden Luck diye dinledik. Grubun heavy metal sound'una gitar sentezleyicilerini entegre ederek daha teknolojik ve keskin bir yapı kurduğu deneysel dönemin izlerini sürdük. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün kapanışımızı hızı ve tavrıyla efsaneleşen bir isimle Motorhead'le yapıyoruz. Bill Laswell prodüksiyonuyla yoğunlaşan ses örgüsü ve Lemmy'nin meşhur distorsiyonlu bas yürüyüşleriyle Build for Speed bu haftaki saatimizi noktalıyor. Haftaya da aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

yeni şarkıları birlikte keşfe çıkıp dünya listelerinden hit olmuş örnekleri hatırlarken günün yorgunluğunu da üzerimizden atıp ritmi yakalıyoruz. Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından haftanın ilk buluşmasında saat 19'a dek sizlerle. Açılışta melodik house ve melodik teknoyu harmanlayan müziğinde beklenmedik geçişler ve coşkulu vokallerle ön plana çıkan Alman prodüktör Mike Mana radyolarınızda No Fear of Tomorrow. Pop 2.

İtalya'da devam ediyoruz. 1988 yılında Sanremo Müzik Festivali'nde dikkat çeken yıldız isim Biagio Antonacci. Devam eden kariyerin en yenisi geçen ay yayınlanan You and Me.

Grammy ödüllü soft rock yıldızı Christopher Cross'un 1980 yılında hit yaptığı Ride Like the Wind dinledik. Yorum bu kez Alan Stone'a aitti. Yeni konuk 70 ve 80'li yıllar pop rock çizgisinde çalışan Bunny and Jets ve Diamonds and Gold.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta sade, duygusal ve vokal merkezli bir çalışma Olvidate Demi ve Veda Gray.

Canlı rock altyapısı, tango ve Latin etkileri eşliğinde Ocak ayında yayınlanan tekli Breathless in Buenos Aires ve Blackbeard World Death Reckoning Band buradaydı. Şimdi The Dude ve Sold Out kariyerli Yunan şarkıcı Alexandra City 2021 yılında ülkesindeki bir yetenek yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Yeni tekli Ace of Base klasiği Beautiful Life sample'ları eşliğinde Broken Heart Syndrome.

1999-2003 yılları arasında pop grubu NND'nin kadrosunda olan Rumen şarkıcı Delia solo çalışmalarıyla da özellikle ülkesinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yeni tekli Analog ve Delia.

Modern R&B, pop ve soul etkileri taşıyan tarzı, derin ve duygulu ses tonuyla Gürcü şarkıcı Barbara Kay, radyolarınızda Without Feelings vardı. Şimdi One Last Dance albümünden New York in the Rain ve Pete Müller.

Pop Durak son dakikalara yaklaşırken Kanada'da Charlie the Wonder Duck filminde kullanılan şarkısı Anything is Possible ve Bryan Adams.

0: Final Avustralya'da güçlü vokali ve enerjik performansıyla Bella McKenzie, yanında Jake Banfield. Radyolarınızda Tombstone Desperado.
1: Hi, this is Jake Banfield. You are listening to Pop the Rock on TRT Radio 3.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaloğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Dexter Gordon'a ayırdığımız 3. programda ünlü müzisyenin Getting Around albümünü çalacağız. 1966 yılında yayınlanan çalışmayı Heartaches adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1923 Amerika doğumlu Dexter Gordon'ı 1966 yılında yayınlanan Getting Around albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parça Manya de Carnaval. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon'a vibrafonda Bobby Hutcherson, piyanoda Barry Harris, basta Bob Crenshaw, davulda da Billy Higgins eşlik ediyor.

Amerikalı tenor saksafoncu Dexter Gordon'ı 1966 yılında yayınlanan Getting Around albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar Shiny Stockings ve Very Sexy Yours.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Dexter Gordon'ı Getting Around albümüyle konuk ediyoruz. 1966 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parça Flick of a Trick. Tenor saksafonda yer alan Gordon'a, vibrafonda Bobby Hutcherson, piyanoda Barry Harris, basta Bob Crenshaw, davulda da Billy Higgins eşlik ediyor.

Dexter Gordon'ın Getting Around albümü 1965 yılının Mayıs ayında kaydedilir ve Ağustos 1966'da yayınlanır. Yapımcılığını Alfred Lion'ın üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parça Le Coiffeur.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Dexter Gordon'un 1966 yılında yayınlanan Getting Around albümünü dinledik. Kalan süremizde ünlü müzisyenin 1975 yılı The Apartment albümünden Strolling adlı parçayı çalacağız. Tenor saksafonda yer alan Dexter Gordon bu çalışmayı piyanoda Kenny Drew, basta Nils Henning Petersen, davulda da Albert Heath ile birlikte kaydetmiş.

0: Dexter Gordon'a ayırdığımız 3. Başka Yollar'da 1990 yılında yaşamını yitiren Amerikalı müzisyenin Getting Around albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celaleroğlu, ses kayıtta Semah Çallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor. Dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Devasa bir coğrafyada bir dönem Portekiz aristokrasisinin okyanus aşırı başkentliğini yapmış, Amazon'un vahşi doğasını, Afrika'nın kadim ritmini aynı potada eriten Brezilya'dayız. Uzaktan renkli, gizemli, neşeli, yer yer tehlikeli, hareketli ve capcanlı görünen bu kültüre yakından bakalım, detaylarında dolaşalım istiyoruz. Açılış parçamız 1989 yazına geri götürdü bizi. Dünyanın tüm kıyılarının aynı ritimle yankılandığı zamanlardı. Televizyonda kliplerini izliyor, radyolarda şarkılarını dinliyorduk. Türkiye'ye bile gelmişlerdi konserler için. O yıl Kauma ve Lambada ile yer yerinden oynamıştı kelimenin tam anlamıyla. Dünyanın Brezilya rüzgarı olarak tanıdığı Lambada aslında Bolivya'nın hüzünlü Ant dağlarından kopup gelen bir melodinin Parisli prodüktörlerin sihirli dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünme hikayesi. Brezilyalı ve Karayipli müzisyen ve dansçılardan oluşan topluluktan Dançando Lambada ile açılışımızı yaptık, eski günleri andık. Şimdi ise yine sadece Brezilya'da değil tüm dünyada bilinen bir ismi Sergio Mendes'i ağırlıyoruz. Sanatçı aslında bir konser piyanisti olmak için eğitim almış. Ancak bir gün Rio'da bir kulüpte Bossa Nova'nın babası João Gilberto'yu dinlediğinde "Benim yolum bu" diyerek rotasını değiştirmiş. Sanatçının hikayesine baktığımızda onu farklı kılan şeyin Brezilya müziğine olduğu gibi değil, Amerikan pop müziği kitlesine de uygun şekilde yeniden ambalajlayabilmesi olduğunu görüyoruz. Müzisyenin 1960'larda İngiliz grup Beatles'dan bile daha fazla albüm sattığı dönemler olmuş Amerika'da. Mendes'in hayatındaki en ilginç kesişmelerden biri ise ünlü aktör Harrison Ford'la olmuş. Sanatçının Los Angeles'taki kayıt stüdyosunu bizzat elleriyle inşa etmiş Ford. Çünkü bir Hollywood yıldızı olmadan evvel marangozlukla hayatını sürdürüyormuş. Yine müzik diyelim ve Maskenada ile devam edelim.

Sergio Mendes'in ardından 1960'lı yılların sonunda Brezilya'da sanatsal bir devrim yaratan Tropicália akımının en cesur ve en kristal sesine Brezilya'nın bülbülü Gal Costa'ya kulak verdik. Onun seslendirdiği eserlerin, karnavalların ve sambanın en klasikleşmiş açılış parçaları haline gelmesinin sırrı, o sesin içinde hem Rio sahillerinin güneşini hem de Amazon ormanlarının mistik derinliğini aynı anda barındıran, insanı anında hareket etmeye davet eden karşı konulmaz enerjisi. Hayatı boyunca sahnede devleşen, ancak özel yaşamında bir o kadar mütevazı ve mahcup bir tavır sergileyen bu dev sanatçı, samba bir kutlamadır felsefesini her notasında hissettirerek bizi de o karnavallarda misafir etti. Yeri gelmişken bu kültüre de bir göz atmakta fayda var. Dışarıdan kaotik bir sokak eğlencesi gibi görünen Rio Karnavalı, aslında her mahallenin kendi onurunu, tarihini ve estetik direnişini sergilediği, neredeyse askeri disiplinle işleyen devasa bir kolektif tiyatro. Bu sistemin kalbi olan samba okulları ise binlerce üyesiyle yıl boyu bu etkinlik için hazırlanan sosyal birer kale niteliğinde. Ve geçit süresince kostümden ritme, hikaye uyumundan bayrak taşıma zarafetine kadar 10 farklı kategoride titizlikle puanlanıyor. Sonuçta kazanılan büyük ödül ise sadece maddi bir değer değil. O mahallenin tüm yıl boyunca taşıyacağı prestij, toplumsal saygınlık ve okyanus ötesine ulaşan Brezilya'nın en iyisi olma gururu. Samba dansı denince de akademileri unutmamak lazım. Çünkü buralarda yetiştirilen çocuklar, geleceğin balet ve balerinleri, salon ve latin dansçıları, müzikal ve sahne performansçıları olarak dünyaya açılıyor. Şimdi ise sambanın farklı bir türüne, hatta köküne değinme vakti. Samba de Janeiro, binlerce ruhun devasa bir meydanda tek bir gövdeye dönüşerek tarihlerini haykırdığı görkemli bir ayin gibiyken,

San Becehais, arka sokaklarda bir sofranın etrafında toplanan dostların hayatın kederini ve neşesini birbirlerinin kulağına fısıldadıkları o mahrem ve saf köken. Biz de bu tarzın iki ustasına bırakıyoruz şimdi sözü. Sonra da hikayelerine kulak veriyoruz.

Adoniran Barbosa, Rio'nun parıltılı sahnelerinden uzakta, Samba Paulista ruhunun en büyük ozanı olarak müziğini büyük prodüksiyonlar yerine halkın gerçek ve gündelik dertleri üzerine inşa etmiş. Onun bir şehir marşına dönüşen ölümsüz eseri Train da Zonzi ise evine giden son treni kaçırmamakla sevdiğinin yanında durmak arasında kalan adamın hem yoksulluğunu hem de çaresizliğini anlatıyor. Ardından dinlediğimiz isimse yıllarca inşaatlarda çalışıp silindir şapkasıyla kireçten korunan ve samba okullarının kurucularından olmasına rağmen uzun süre unutulup bulaşık yıkarken tesadüfen yeniden keşfedilen Cartola. İlk albümünü ancak 65 yaşında kaydedebilmesine rağmen Brezilya müziğinin en bilge ve rafine ozanı olarak kabul ediliyor. Bu iki ustadan bahsetmişken Brezilya kültürünün büyük ve önemli katmanlarından birine de değinmeden olmaz. Yani yoksulluk ve tehlikeyle özdeşleşmiş bölgeleri. Brezilya'nın kalbinde modern gökdelenlerin ve meşhur plajların hemen yanı başında coğrafyanın dik yamaçlarına tutunmuş rengarenk evlerden oluşan favelalar, devletin desteklemediği ama hayatın tüm canlılığıyla aktığı, kendi iç hukukunu ve dayanışma ağlarını yaratan devasa birer yaşam kontrastı. Bunların tüm dünya tarafından görülmesini sağlayan sanatçıysa ülkeyle hiçbir bağı ve ilgisi olmayan bir kişi. Michael Jackson, şehrin görünmeyen bu yüzü, milyonlarca emekçinin, göçmenin ve hayata tutunmaya çalışan insanın sığınağıyken, 1996 yılında Michael Jackson'ın They Don't Care About Us klibi için Santa Marta Favelası'nı seçmesi, resmi makamların imaj zedelenir korkusuyla engelleme çabalarına rağmen bu mahallenin kültürel gücünü ve sivil otoritesini ilk kez küresel bir görünürlüğe kavuşturmuş. Yine müzikle devam edelim. Brezilya'nın ritmik mirasını İspanya ve Ghana gibi farklı coğrafyalarda edindiği çok kültürlü birikimle harmanlayan bir isim Thaís Moreo gelsin. Uavay şarkısıyla bizimle.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası devam ediyor. Brezilya'da misafirperverlik, kapıdan girdiğiniz anda sunulan sıcak kafezinho ikramıyla başlıyor. Bu küçük kahveyi kabul etmek ve ev sahibinin özenle hazırladığı ikramların eşlik ettiği sofraya dahil olmak, iletişimin ilk altın kuralı. Ev sahipleri misafirleri ağırlarken en çok dikkat ettikleri şey, bardak ya da tabakların asla boş kalmaması. Mütevazı bölgelerde eldeki kısıtlı imkanın son damlasına kadar paylaşılmasıyla, şehirde ise daha rafine bir hazırlık ve sunumla ifade ediliyor misafirperverlik. Brezilya'da yemek yerken peçeteyi sadece ağzınızı silmek için değil, parmaklarınızın yiyeceğe değmemesi için de kullanıyorsunuz. Bir meyveyi soyarken bile çatal bıçak kullanmak yüksek gusto işareti kabul ediliyor. Sokak lezzetlerine de, elle yenen yiyeceklere de dokunmuyorlar. Yiyecekle aralarında mutlaka bir bariyer oluyor. Kalabalık ve renkli sofralar kurduklarında ortaya gelen tabaklardan atıştırmak da hoş karşılanmıyor. Herkes mutlaka kendi tabağına servis yapıp oradan yiyor. Bunun kökenine bakacak olursak, Portekiz kraliyet ailesinin ülkeye taşıdığı yeme şeklinin yanında Brezilya'nın sınıfsal hiyerarşisi içinde birer uygarlık sembolü olarak kabul edildiğini de görüyoruz. Ve tabii bunun aynı zamanda hijyen alışkanlıklarıyla da bağlantısı var. Brezilya, kişi başına düşen diş macunu ve sabun tüketiminde dünya liderlerinden biri. Temizliğe verilen aşırı önem gereği her zaman bakımlı görünmek ve diş hijyeninden kılık kıyafete kadar her detayda titiz davranmak toplumsal bir saygı göstergesi. Günde en az 2, genelde 3 duş almak, her öğünden sonra detaylı diş fırçalamak çok yaygın. Sosyal ilişkilerde ise randevu saatine tam vaktinde gitmek yerine ev sahibine hazırlık payı bırakan bir nezaket gecikmesi tercih ediliyor. Genel olarak da çok dakik bir tutumları yok. Selamlaşırken de bölgeye göre değişen yanaktan öpüşme, sarılma, dokunma, tokalaşma gibi adetleri var. Konuşma sırasında fiziksel yakınlıktan kaçınmayarak samimiyeti korumak Brezilya usulü iletişimin temelini oluşturuyor. Sohbetlerde doğrudan hayır diyemiyorlar. Bunun yerine beden dilini ve dolaylı ifadeleri kullanarak niyetini sezdirten bir nazik kültürleri var. İş dünyasında ve sosyal ortamlarda katı kurallardan ziyade güvene dayalı ilişkiler kurmak, resmi toplantılarda önce kişisel sohbetlerle başlayarak bağları güçlendirmek ve evet ya da yarın gibi kelimelerin ardındaki esnek anlamları okuyabilmek, Brezilya'nın o renkli ve sıcak dokusunda kolaylaştırıcı unsurlar. Ülkeyi ziyaret ettiğimizde paranın ve bereketin kaçacağına inanıldığı için çantamızı yere koymuyor, sofraya tartışma ve uğursuzluk getireceği düşünülen tuzu elden ele vermiyoruz, masaya bırakıyoruz. Dostluk bağlarını keseceği endişesiyle kesici aletleri hediye olarak seçmiyoruz ve yası çağrıştıran mor renkli çiçeklerden kaçınarak hassas değerlerine saygıyla yaklaşıyoruz. Birine ismiyle hitap etmeden önce mutlaka senyor ya da senyora diyorlar. Hatta kişi doktora sahibi veya avukatsa bu ünvanlarını da kullanmak büyük bir saygı göstergesi kabul ediliyor. Birisi konuşurken sözünü kesmemek, hatta aktif bir şekilde baş sallayarak, küçük onaylama sesleri çıkararak dinlediğinizi belli etmek çok önemli. Bir de buraya has kültürel bir kavram mevcut. Saudade. Dünyada başka hiçbir dilde tam karşılığı olmayan, Brezilya ruhunun en derin ifadelerinden biri. Bir şeye, bir yere veya birine duyulan, içinde hem hüzün hem de o geçmiş güzel günlerin sevincini barındıran tatlı özlem anlamına geliyor. Portekiz'in kederli ve kaderci fadosunun, Brezilya topraklarındaki ruh ikizi olan bu derin özlem duygusunu, kelimelerin yetmediği yerde notaları bir edebiyat disipliniyle işleyen Brezilya'nın en büyük ozanlarından Chico Buarque ile, sesiyle değil adeta nefesiyle hikaye anlatan ve Brezilya kültürel tarihindeki en cesur ve entelektüel figürlerden biri olan Nara Leo bizlere en rafine haliyle sunacak. Joao Maria.

Programımızda bugün Brezilya'yı keşfediyoruz. Karşımızda sadece buğulu sesiyle bir sanatçı değil, aynı zamanda ülkesinin kültürel mirasını omuzlarında taşıyan bir isim var. Inácio Linda. Brezilya'nın en önemli tarihçilerinden ve sosyologlarından biri olan Sergio Buarque'nin kızı ve Chico Buarque'nin kardeşi. Sanatçı sadece köklü bir aileden gelmekle kalmayıp, Brezilya'nın kültürel politikalarını en üst düzeyde bakanlık yaparak yöneterek ülkenin sanatsal gen haritasını bizzat şekillendiren, bürokrasiyle zarafeti aynı potada eritmiş bir otorite figür. Dinleyeceğimiz parçası Samba Trishi.

İncelikler Atlası'nda şimdi de dünyalar güzeli bir Hollywood yıldızıyla devam ediyoruz programımıza. Carmen Miranda'yla. Portekiz asıllı olmasına rağmen Brezilya ruhunu dünyaya en etkileyici haliyle taşıyan Miranda, besteci, dansçı, aktris ve şarkıcı kimliğiyle samba'nın küresel formunu inşa eden özel sanatçılardan biri. Görsel hafızanızda mutlaka rastlamış olduğunuz görünümünü şöyle bir hatırlayalım. Kendisiyle ilgili ilk akla gelen farklı, sıcacık, neşeli bir kadın olmasının yanında abartılı meyve sepetli şapkaları, rengarenk kıyafetleri ve platform topuklu ayakkabıları. Aslında bunlar rastgele seçilmiş aksesuarlar değil elbette. Kendisi Bahia bölgesindeki siyahi meyve satıcısı kadınların geleneksel giysilerini alıp onları Hollywood'un ışıltılı estetiğiyle yeniden yorumlamış. Bu imaj Brezilya'nın egzotik ve bereketli doğasını simgeleyen dev bir görsel metafor haline gelmiş. Ancak bu süreçte kendi ülkesinde Amerikanlaşmakla suçlanmanın hüznünü yaşarken Amerika'da da aksanlı İngilizcesi ve görünümünden dolayı hep ikinci rollere mahkum bırakılmış. İki kültür arasına sıkışmış bu yıldız kendisine yöneltilen eleştirilere "Ci serium qua volte Americanizada" şarkısıyla en incelikli ve zeki cevabı vererek kimlik çatışmalarını sanata, sambayı ise evrensel bir mirasa dönüştürmeyi başarmış. Miranda'nın ardından yer vereceğimiz isimse Avrupa'nın vals ve polka ritimlerini Brezilya'nın kurak bozka ruhuyla harmanlayarak Xochitl türünü bir halkın neşe ve direniş simgesine dönüştüren Luis Gonzaga olacak. Kendisi sadece sevilen bir sanatçı değil, Brezilya halkı için kültürel bir kahraman ve ulusal bir hazine seviyesinde görülen çok köklü bir figür. Brezilya'nın genellikle ihmal edilen, yoksul ve kurak Kuzeydoğu bölgesinin sesini, acısını ve neşesini ülkenin geri kalanına duyurmayı başarmış bir isim. Oxóche das Meninas. Luis Gonzaga radyolarınızda.

ve güncel ve nostaljik şarkılara yapılan bossa nova coverların kafeler, oteller, radyolarda çaldığını ve yüzlerce albümle en çok rağbet gören yeniden yorumlama şekli olduğunu fark edebilirsiniz. 1950

ise Amerikalı cazcı Charlie Bird'ün Brezilya gezisinden bu yeni sesleri bir band kaydıyla tenor saksafoncu Stan Getz'e dinletmesiyle başlamış. Getz duyduğu bu rafine nüanslara hayran kalarak 1963 yılında Jobim ve Gilberto ile bir araya gelmiş, ortaya çıkan efsanevi Getz-Gilberto albümüyle Bossa Nova'yı Rio'nun butik mekanlarından çıkarıp o pürüzsüz ve buğulu tonuyla tüm dünyanın kalbine nakşetmiş. Bizim paylaşacağımız yorumsa bir başka işbirliğinin ürünü. 1967 yılında kariyerinde yeni ve daha dingin bir soluk aramakta olan Frank Sinatra, bir gece Los Angeles'taki bir kulüpte Jobim'i dinlemiş. The Girl from Ipanema, Sinatra ve Jobim'in ortak albümünde zirveye ulaşmış. Bu düet, Bossa Nova'yı sadece Brezilya'ya ait bir tür olmaktan çıkarıp, dünya müzik kütüphanesinin en seçkin raflarına da yerleştirmiş.

Brezilya'nın kıtaları aşan armağan ve katkıları bu kadarla sınırlı değil elbette. Mesela gökyüzünün şık öncüsü Alberto Santos Dumont, uçuş sırasında zamanı takip edebilmek adına dostu Louis Cartier'e bir saat tasarlatmış. Ve dünyanın ilk pilot kol saati modern stil anlayışını değiştirmiş. Yine vizyoner kadınlardan Lotaci Macedo Suarez'in Rio'nun sahil şeridini doğayla bütünleştiren peyzaj devrimine ek olarak parkı devasa ışık kuleleriyle yapay bir ay ışığı atmosferine büründüren şiirsel aydınlatma tasarımı bütün dünyaca kabul görmüş. Bilim insanı Sergio Ferreira, Amazon'un yerel yılan zehirlerinden modern tansiyon ilaçlarını keşfetmiş. Yine demokrasiyi dijital hızla buluşturan öncü elektronik oynama sistemi de Brezilya'dan çıkmış. Tüm bunlar ve sayamadıklarımızın yanında en kıymetli değerlerinden biri de kuşkusuz futbol ve Pele. Pele hiçbir zaman sadece bir sporcu olarak anılmadı. Brezilya'nın küresel özgüvenini inşa eden ve futbolu yaratıcılık ve disiplinle harmanlayıp güzel oyun felsefesiyle bir sanat dalına dönüştüren ulusal bir sembol. Onun açtığı bu yol sayesinde bugün Brezilya'daki futbol akademileri, yoksul mahallelerdeki çocukları dünyaya profesyonel sporcular olarak ihraç ediyor. Pele'nin muhteşem kariyeri içerisinde hayranı olan Bob Marley'nin 1980 yılında Brezilya'yı ziyaret ettiğinde 10 numaralı formayı giyip bir dostluk maçında top koşturması da var. Sadece Brezilya'nın değil dünyanın da en önemli futbolcularından olan Pele, 2016 Rio Olimpiyatlarında ne yazık ki meşaleyi yakamamış. Onun en büyük arzularından biri bu olsa da geçirdiği ağır ameliyatlar sonrası ne yazık ki bunu başaramamış. Şimdi yine müzikle devam edeceğiz ve aslında işitsel hafızanızda bambaşka bir yerden tanıdığınız, belki de Brezilyalı olduğunu bile bilmediğiniz bir isme kulak vereceğiz. Gazetecilik eğitimi ve 4

dildeki hakimiyetiyle Brezilya'nın yerel tınılarını New York'un bağımsız müzik sahnesiyle birleştiren, Narcos dizisine jenerik müziği Tio'yla küresel şöhrete ulaşmış çok yönlü bir besteci ve virtüöz Rodrigo Amarante konuğumuz.

Brezilya dışarıdan bakıldığında en çok samba, karnaval ve futbolla öne çıkıyor gibi görünse de şaşırtıcı ve özgün kültürel kesişmelerin kavşağı olan kocaman bir ülke. Bugün 215 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık mozaiklerinden biri olan Brezilya, yerli halkların kadim köklerini çalıştırılmak üzere ülkeye getirilen Afrikalıların ruhu ve ritmiyle birleştiren, üzerine ise Avrupa ve Uzak Doğu'nun disiplinini ekleyen devasa bir kültürel pota. Zamanında tarım işçisi olarak ülkeye gelen Japonlarsa 2 milyonluk nüfuslarıyla kendi ülkelerinin dışında bir arada yaşayan en geniş topluluk. Hal böyle olunca bu kocaman ülke çok kültürlü ve rengarenk bir dünya adeta. Bir zamanlar Brezilya dizileriyle biz onların renkli hayatını merak ediyor ve takip ediyorduk. Bugünse bu ilgi yerine Türk yapımlarına bırakmış durumda. Şimdilerde Brezilyalılar İstanbul'un tarihine, Kapadokya'nın masalsı dokusuna büyük bir hayranlıkla kapılarını açıyor ve bizi merak edip ilgiyle takip ediyorlar. Yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken ülkemizde de hem kendi şarkıları hem de bizim sanatçılarımızın seslendirdiği aranjmanlarıyla çok sevilmiş bir isimle final yapmak istiyoruz. Brezilya'da kral olarak anılan Roberto Carlos, kariyerine 1960'larda rock'n'roll ve Jovem Guarda akımıyla başladıysa da asıl şöhretini 70'li yıllarda söylediği lirik ve romantik balatlarıyla kazanmış. Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan sanatçı, duygusal derinliği ve beyefendi duruşuyla Latin müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Portekizce versiyonuyla Amigo bizimle.

0: Programımız burada son buluyor. Brezilya kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor, sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

müzik dünyasından çok yetenekli bir isimle programımıza başladık. Moby, sahne ismini kullanıyor. Bu önemli müzik insanı Richard Melville Hall'dan bahsediyoruz. Şu anda 61 yaşında, dans müziği alanında çalışmalara imza atan, aynı zamanda vokalist, gitarist, basçı, klavyeli çalgılarda usta bir isim olarak da tanınan Moby, aynı zamanda davulda da adından bahsettiren isimlerden biri. 1983 yılından bu yana 18 yaşından itibaren müzik dünyasında yer almaya başlayan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de çok önemli bir hayran kitlesine de sahip olan Moby'nin şarkılarından birini sizlerle buluşturduk. Extreme Ways 18 başlıklı 6. stüdyo albümünden geldi. 2002 yılında piyasaya çıkartmıştı ve kendisi şu anda fonumuzda bize eşlik etmeyi de sürdürüyor. Efendim, ikinci şarkımıza geçiyoruz. Radyolarını yeni açanlar, programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu ile karşınızdayız. 22'ye kadar da huzurunuzda olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Büyük Britanya'ya geçiyoruz ve Jamelia Niala Davis uzun adı, bir şarkıcı, oyuncu ve aynı zamanda iletişimci, televizyonlarda da boy gösteren bir isimden bahsediyoruz. Sevgili müzikseverler, 1999 yılından beri müzik dünyasında adından her zaman bahsettiren Jamelia'yı bu haftaki programımızda Superstar adlı unutulmaz şarkılarından biriyle 2003 yılından karşınıza getiriyoruz. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Radyo 3.
1: Şarkıcılıkta adından övgüyle bahsettiren besteleriyle de bir o kadar meşhur bir ismi mikrofona getireceğiz. Leo Sayer, sahne ismi bu şekilde. Gerard Hugh Sayer, özgün adı, 1970'li yılların başından bu yana müzik dünyasında boy gösteriyor. 1978 yılında Grammy ödülü kazandığı You Make Me Feel Like Dancing ile büyük başarılara imza atmış olan, özünde Avustralyalı olan Leo Sayer'i 1980 yılında unutulmaz şarkısı More Than I Can Say ile mikrofona getiriyoruz. 22'ye kadar huzurunuzdayız.

Bir başka İngiliz şarkıcıyla devam ediyoruz programımıza. Eliza Doolittle sahne adı ama müzik dünyasında zaman zaman Eliza ismiyle de biliniyor. Londra'da dünyaya gelmiş bir şarkıcı ve besteciden bahsediyoruz. Henüz 15 yaşındayken bir plak firmasıyla anlaşma imzalayan Eliza Doolittle'ı Pack Up adlı 2010 yılına ait şarkısıyla programımızda konuk edeceğiz sevgili müzikseverler. Eliza Doolittle başlıklı ilk stüdyo albümünden gelecek. Kendisine bu şarkıda bir İngiliz soul şarkıcısı Lloyd Thwaite eşlik ediyor.

Henüz 23 yaşında ama başarı basamaklarını hızlıca çıkan bir isim Cameron Whitcomb müzik dünyasında fırtınalar kopartıyor. The Hard Way başlıklı 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya çıkan bir albümü vardı. Buradan Kingdom of Fear'la listelerde de boy gösteriyor Cameron Whitcomb. Kanadalı şarkıcıyı sizlerle

0: oluşturuyoruz.
1: Radyo 3

yetenek yarışması olan The X Factor'ın İngiltere ayağında One Direction topluluğu 2010 yılında müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. 1 Şubat 1994 tarihinde dünyaya gelen Harry Styles bu grubun önemli üyelerinden biriydi. Ardından solo kariyeriyle de müzik dünyasında ben de varım dedi ve birçok şarkısıyla dünyada liste başı oldu. 2019 yılından Adore You'yla Harry Styles'ı mikrofona getiriyoruz.

1984 yılından ünlü bir Alman topluluk Alphaville'in sevilen şarkısı Forever Young'ı programımızda sizlerle buluşturduk. Bir synthpop topluluğu olarak müzik dünyasında 1982 yılından bu yana varlığını sürdüren, günümüzde de çok aktif olmasa da yine müzik çalışmalarına zaman zaman rastladığımız bir topluluktur Alphaville. Forever Young şu anda bize eşlik etmeyi sürdürürken sıradaki şarkımızla sizleri buluşturacağız sevgili müzikseverler. Shakira Isabel Mebarak Ripoll uzun adı ama sahne adı olarak Shakira'yı kullanıyor. Müzik dünyasında özellikle Latin müziğinin kraliçesi olarak Latin pop tarzındaki şarkılarla bu müziğin tanınmasında ve dünyaya yayılmasında büyük bir pay sahibi Shakira'yı bu haftaki programımızda çok sevilen şarkılarından biriyle karşınıza getireceğiz. Malum önümüzde Dünya Kupası var ve Shakira 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası için Waka Waka adlı şarkıyı söylemişti ve bu şarkı resmiyet kazanmıştı. Hep birlikte dinliyoruz Waka Waka'yla Shakira'yı.

0: 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde kurulan ve Bir Dargın Bir Barışık 2024 yılına kadar gelen bir gruptur New Radicals. Alternatif rock, pop rock ve power pop alanında yaptığı şarkılarla her zaman dikkatleri üzerinde toplamıştır ve bu topluluğun çok sevilen şarkılarından biriyle sizleri buluşturacağız. You Get What You Give, New Radicals'ın ilk teklisiydi. Kanada, Yeni Zelanda, İrlanda ve Büyük Britanya ülkelerinde ilk 5 içinde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine Top 40 listelerinde oldukça uzun süre boy gösterdi.
1: Radyo 3.

Eskinin miras değerindeki güzel şarkılarını yakın geçmişteki şarkıların günümüzdeki teklilerle arasındaki farkları değerlendirmek için onları da sizlerle buluşturan Pop Stüdyosu tabii ki günümüz şarkılarıyla da yakından ilgileniyor. Julia Wolf onlardan biri. Bağımsız pop, alternatif pop, alternatif rock ve rhythm and blues tarzındaki şarkılarıyla Julia Wolf'u sizlerle buluşturuyoruz. In My Room 2024 yılından geliyor. Billboard 100 plaklık tekli listesinde de gördüğümüz bir şarkı.

Sıradaki şarkının adı Paradise, tekliyi İngiliz rock grubu Coldplay söyleyecek. 1997 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da kurulan bu yeni nesil rock topluluğunun lideri Chris Martin ve birçok şarkısıyla müzik dünyasında neredeyse ödül bırakmayan bir topluluk haline de dönüştü Coldplay. Yaptığı işbirliği şarkılarının dışında özel single'larını da müzikseverlerle paylaşan Coldplay'i Paradise'la 2011 yılından programımızda konuk ediyoruz.

Bu haftaki programımızın ilk konuğu Moby oldu. Amerikalı ünlü müzik insanını Extreme Ways'de 2002 yılından karşınıza getirdikten sonra Büyük Britanya'dan, İngiltere'den Jamelia Superstar'la 2003 yılından mikrofondaydı. Sevgili müzikseverler, 3. sırada yine İngiltere'den Leo Sayer vardı. More Than I Can Say 1980 yılından geldi ve ardındansa Eliza Doolittle, Lloyd Wade'in kendisine eşlik ettiği 2010 yılında single olarak piyasaya çıkan Pack Up adlı şarkıyı söyledi. Cameron Whitcomb, Kanadalı ünlü bir şarkıcı, 2026'dan Kingdom of Fear şarkısının adıydı. Hep birlikte dinledikten sonra sizleri Harry Styles'la buluşturduk. Adore You 2019 yılına ait şarkısıydı İngiliz şarkıcının. 7. sırada Alman synth-pop grubu Alphaville vardı. Forever Young 1984 yılından geldi. 42 yıllık bir şarkıyı dinledikten sonra Shakira Waka Waka'yla This Time for Africa'yla 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olarak o turnuva boyunca büyük ilgi toplamıştı ve ardından da bu şarkısıyla her zaman sevilerek dinlendi. Shakira'nın ardındansa New Radicals'a kulak verdik. You Get What You Give. Hep birlikte dinledikten sonra sizleri özel bir isimle daha buluşturduk. Yeni nesil şarkıcılardan biri Julia Wolf In My Room'la 2024 yılından programımızdaydı. Sırada Coldplay vardı. Paradise 2011 yılına ait şarkısıydı. Bir liste teklisiydi. Hep birlikte dinledikten sonra Gloria Estefan, şu anda fonda da duyduğunuz I'm Not Giving You Up'la 1996 yılından tempolu haliyle sizlerle ve bizlerle birlikte oldu. Şu anda bize eşlik etmeyi de sürdürüyor. Son şarkımızda İrlanda'dan ünlü bir rock grubu The Script'le Amerika Birleşik Devletleri'nden Black Eyed Peas topluluğundan ünlü rapçi Will.i.am bir işbirliği şarkısına 2012 de imza atmışlardı. Bu şarkıyı sizlerle buluşturacağız. Hall of Fame teklinin adı. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk. Bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir dedi. Erdoğan muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısı da vardı. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini söyledi. Saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkı ve onlara yardım eli uzatanların yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek hafta idrak edilecek Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda yola çıkacaklara da trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesine de tepki gösterdi. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen teriyaki çifti dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Adalet, zaman aşımına uğramaz ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Murat Kapkin'in çapraz sorgusunun ardından avukatları savunma yaptı. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 50 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı çıktı. Jimnastikte büyük başarı. Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden Hatice Gökçe Emir,

çember aletinde ikinci olarak, ritmik jimnastikte ülkemize organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Haberleri sunduk.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1995. 1995 yılından sahneye gelen ilk grupsa Kanadalı topluluk The Tea Party. The Tea Party 1995 yılında yayımladığı The Edges of Twilight albümünden The Bazaar isimli teklisiyle ilk bölümümüzü başlatıyor. Düşlerin notalarına hoş geldiniz.

80'li yılların başında Sorcerer imiyle kariyerine başlayan, daha sonra Shadow Gallery adını alan Amerikalı progresif metal topluluğu 1995 yılında yayımladığı Carved in Stone albümünden Don't Ever Cry Just Remember isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1989 yılında müzik dünyasına adım atan Portekizli topluluk Moonspell, 1994 yılında ilk EP'sini, 1995 yılında da Wolfheart isimli debut albümünü yayımladı. Moonspell bu albümden Vampiria isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

1995 yılından sonra yelkenlerimizi rüzgarla dolduruyor ve 2020 yılına geliyoruz. 2020 yılından ilk konuğumuzsa İsveçli progresif metal topluluğu Hollingshead. Gitar kullanmayan ve karanlık bir müzik yapan Hollingshead, Stay Bad albümünden Lights'la radyolarınızda.

2020 yılından ikinci konuğumuz Riverside. Progressive rock türünün çekici grubu Riverside, 2004 yılında yayımladığı Second Life Syndrome albümünde yer alan Convincing You adlı hitinin 2020 yılında yayımladığı Lost and Found Live in Tilburg isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

2020 yılına Avustralyalı gitarist ve söz yazarı Pliny ile veda ediyoruz. Gitaristliğiyle birçok gitar virtüözünü etkileyen Pliny, 2020 yılında yayımladığı Impulse Voices albümüne adını veren teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından ilk konuğumuzsa Galli Progressive Metal topluluğu God Sticks. God Sticks bu yıl yayımladığı Void albümünden Hold Band isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

Chicagolu progresif rock topluluğu Rufus Tremus, müziğinde caz ve klasik müzik unsurlarını kullanan bir grup. Debut albümünü 2021 yılında yayımlayan topluluk, bu yıl yayımladığı Morris Rock Boutique albümünden Datlas isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Sizlerin notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakinacı hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garajjak adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Mirat'la veda ediyoruz. Wilderness of Mirrors albümünden The Funeral. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. 3 setten oluşan Ekspres hattımızın ilk bölümünde dinleyeceğimiz sanatçılar Kamil Özler, Ayşegül Aldinç, Önder Focan ve Arfana topluluğu.

Son çalışmalarından birini dinlediğimiz Kamil Özer'in ardından Ayşegül Aldınç, Önder Pocan ve Arfana topluluğu ilk bölümde dinlediğimiz müzisyenlerdi. Şimdi ikinci sette radyonuzda olacak müzisyenler Ozan Musluoğlu ve Şevval Sam, Çağ Erçağ, Minor Empire, Faslı Caz ve Cenk Erdoğan.

Ozan Musluoğlu ve Şevval Sam, Çağ Erçağ, Minor Empire, Faslı Caz ve Cenk Erdoğan Caz Express'in ikinci konuklarıydı. Üçüncü ve son setimizin konukları Selva Erdener, Bülent Ortaçgil ve Jülide Özçelik olacak değerli dinleyenler. İstanbul Radyosu'nda Caz Express'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize mümkün olduğunca müzik dolu güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

we are sad, baby, because our love is apart.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Felix Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini ve Benjamin Britten'ın tenor, korno ve yaylılar için kaleme aldığı serenadı dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne İngiliz besteci Alice Mary Smith'e ait 1875 tarihli Pandora'nın Maskesi operasının uvertürüyle başlıyoruz. Branwell Tovey yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendiriyor.

Mary Smith'in Pandora'nın Maskesi operasının uvertürünü Branwell Tovey yönetimindeki BBC Konser Orkestrası seslendirdi. Estonyalı besteci Arvo Part'ın a cappella koro için 1989 yılında kaleme aldığı Magnificat adlı eseriyle devam ediyoruz.

Arvo Pärt'in Magnificat adlı eserini Vatslovas Augustinas yönetimindeki Jauna Musica topluluğundan dinledik. 1913 yılında Legion d'Honneur'le ödüllendirilen ilk kadın besteci Cecil Chaminade'ın Opus 107 Re majör flüt konçertinosu var sırada.

Re majör flüt konçertinosunu flütte Maria Filipova ve piyanoda Ekaterina Mirzaeva'dan dinlediniz. Hugh Cutting ve Tara Viscardi'nin arp, viola ve gitar eşlikli olarak düzenlediği iki geleneksel şarkıyla devam ediyoruz.

Harp, viyola ve gitar eşlikli olarak düzenlenmiş İrlanda ve İngiltere'ye ait iki geleneksel şarkı dinledik. George Frideric Handel'in iki keman, viyola ve sürekli bas için Opus 5 Sol Majör 4 numaralı trio sonatı var sırada.

Edvard Grieg'in 1865 yılında 22 yaşındayken bestelediği Opus 7 Mi minör piyano sonatını Zoltán Kocsis seslendirdi. Felix Mendelssohn var sırada. Bestecinin İtalyan alt başlıklı Opus 90 La majör 4. senfonisini dinliyoruz.

Mendelssohn'un İtalyan alt başlıklı Opus 90 La Majör 4. Senfonisini Nello Santi yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Benjamin Britten'ın tenor, korno ve yaylılar için kaleme aldığı serenadıyla sonlandı.

Benjamin Britten'ın 1910 tarihli serenadını tenor Mark Padmore, kornoda Thomas Müller ve Duncan Ward yönetimindeki Zürich Oda Orkestrası'ndan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1937 yılında kurulan Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 21 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Litvanyalı orkestra şefi Mirga Grazinite Tila yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1986 doğumlu Rus piyanist Andrei Korobeynikov. Konser programından ilk olarak 20. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Mieczysław Weinberg'in Altın Anahtar adlı bale müziğinden 1964 yılında derlediği orkestra süitini dinliyoruz.